0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz. Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: en sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Hakkı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Vahiy 22:16 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette ben İsa kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyu benim. Parlak sabah yıldızı benim diyor. Bu ayetler üzerinde konuşacağız sevgili pastörümle. Bu bağlamda ben ilk sorumu sormak istiyorum pastörüm size. İncil'de İsa Mesih'i Davut oğlu olarak tanımlayan birçok ayet var. Nasıl İsa Mesih Davut oğlu olabilir? Ayrıca Davut'un soyu olması neden önemli?
1: Evet, bunu açıklamadan önce kutsal kitapta vaat ve antlaşma kavramları üzerinde biraz düşünmemiz lazım. Hı hı. Çünkü Mesih için Davut oğlu denmesi bu iki kavramla çok yakından ilgilidir. Ve Tanrı'nın tasarısını gerçekleştireceği, yani vaatlerini yerine getireceğini bir antlaşmayla pekiştiriyor. Yani vaat var ve bir antlaşma var.
0: Evet.
1: O zaman vaat kesinleşecek olan bir şeydir. Antlaşma ise bunun pekiştirilmesidir. Ve vaat Tanrı'nın gerçekleştireceği olaylardır aynı zamanda. Yani sadece bir fikir ya da olabilir gibi bir seçenek yok. Evet, hı-hı, öyle bir seçenek yok. Antlaşma ise vaatlerin temeli ve mühürlenmesidir diyebiliriz. Söylediğim gibi pekiştirilmesi, temellendirilmesi ve mühürlenmesidir diyebiliriz. Antlaşma koşulları Tanrı tarafından belirlenir. Bu da çok, hı-hı, önemli. Yapılan kutsal kitapta yapılan bütün antlaşmanın koşulları Tanrı tarafından belirlenmiştir. Yani şöyle kısaca baktığımızda örneğin Nuh'la yapılan antlaşma var. İbrahim peygamberle yapılan antlaşma var. Sina Dağı'nda Musa ve Tanrı'nın halkıyla yapılan antlaşma var. Davut ile yapılan antlaşma var. Ve bir de Mesih ile olan yeni antlaşma var. Yani bunlar çok önemli, belirgin antlaşmalardır. İsa Mesih'in Davut oğlu olduğunu anlamak için Kral Davut'a verilen vaatlere ve onunla yapılan antlaşmanın koşullarına bakmalıyız. Tanrı'nın Davut ile yaptığı antlaşmaya bozulmaz antlaşma diyor. Bu İbranice tuz antlaşması olarak geçiyor orijinal metinde. Hı hı. Yani tuz özellikle o dönemde yiyeceklerin korunması için kullanılan bir maddeydi. Hı hı. Ve bugün de hala öyledir. Ona dayanarak bir tuz antlaşması, bozulmaz bir antlaşma anlamına geliyor. İsa Mesih'in de tuz ve ışık olun dediğinde yapmak, evet, istediği bir gönderme buradan geliyor olabilir. Ve bu bozulmayacak antlaşma Kral Davut'a vaat olarak veriliyor. Krallığı sonsuz krallık olacaktır. Ve yine o günlere baktığımızda Davut peygamberin günlerinde yaşayan Natan peygamber gelip şunu söylüyor. Şimdi yani Tanrı aracılığıyla söylüyor. Tanrı Natan peygamberi gönderiyor. Şimdi kulum Davut'a şöyle diyeceksin. Her şeye egemen Rab diyor ki halkım İsrail'e önder olasın diye seni otlaklardan ve koyun gütmekten aldım. Her nereye gittiysen seninleyim. Önünden bütün düşmanlarını yok ettim. Adını dünyadaki bütün adamların adı gibi büyük kılacağım. Adını dünyadaki büyük adamların adı gibi büyük kılacağım. Halkım İsrail için bir yurt sağlayıp onları oraya getireceğim. Bundan böyle kendi yurtlarında otursunlar. Bir daha rahatsız edilmesinler. Kötü kişiler de halkım İsrail'e hakimler atadığım günden bu yana yaptıklarım gibi bir daha onlara baskı yapmasınlar. Bütün düşmanlarının sana boyun eğmesini sağlayacağım. Rabbin senin için bir soy yetiştirecek, bilesin. Yani Rab burada Davut peygamberle, peygamber Natan aracılığıyla konuşuyor. Yani onun soyunun sonsuzluğu ve neler yapacağını anlatıyor. Evet. Ve devam eden ayetlerde de sen ölüp atalarına kavuşunca senden sonra oğullarından birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. Benim için tapınak kuracak olan odur. Yani Süleyman peygamberden söz ediyor. Evet. Ben de onun tahtını sonsuza dek sürdüreceğim. Bildiğimiz gibi Süleyman peygamber öldü. Davut da
0: öldü. Evet, burada sonsuzluk ifadeleri kullanıyor mu?
1: Evet, sonsuza dek sürdürmesi işte Mesih ile olan bağlarını oluşturuyor eski antlaşmada. Ben ona bağ olacağım, o da bana oğul olacak. Senden önceki kraldan esirgediğim sevgiyi hiçbir zaman esirgemeyeceğim. Onu sonsuza dek tapınağımın ve krallığımın üzerine atayacağım. Tahtı sonsuza dek sürecektir. Evet, yani burada bir sonsuz krallık kavramı var. Evet. Ve şimdi buradan İsa Mesih göğe yükseldikten sonra Pentekost günü oldu. Ve Pentekost gününde Petrus şöyle bir tanıklık yapıyor. Diyor ki, kardeşler size açıkça söyleyebilirim ki büyük atamız Davut öldü, gömüldü. Mezarı da bugüne dek yanı başımızda duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan birinin tahtına oturacağına dair Tanrı'nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Geleceği görerek Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi. O ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi. Tanrı İsa'yı ölümden diritti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Davut kendisi göklere çıkmadığı halde Rab Rabbime dedi ki ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Böylelikle İsrail halkı şunu bilsin ki yine buradaki İsrail halkı dediği zaman günümüzdeki siyasi İsrail'i anlamıyoruz. Ve İbrahim peygamberin soyundan gelen Tanrı'nın halkı anlamında kullanıyor. Hı hı. Ve evet böylelikle bütün İsrail halkı şunu bilsin ki Tanrı sizin çarmıha gerdiğiniz İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır. Ve hemen sonrasında ilginç bir şey oluyor. Bu sözleri duyanlar yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere kardeşler ne yapmalıyız diye sordular. Petrus onlara şu karşılığı verdi. Tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat sizler, çocuklarınız ve uzaktakilerin hepsi için Tanrımız Rabbin çağıracağı herkes için geçerlidir. Yani elçi Petrus'un vaazından anlıyoruz ki kurtuluş, sonsuz krallık Mesih İsa'da gerçekleşti. Biraz uzun oldu ama özellikle yani tarihe gittiğimizde işte eski antlaşma dönemine baktığımızda şunu görüyoruz. Hani zaman içerisinde gerçekleşen olaylar var ama bunlar yine zaman içerisinde ve tarihte birleşiyorlar. Davut peygamber İsa Mesih'ten yaklaşık 1000 yıl önce yaşadı. Ve evet, İsa Mesih'in dönemine geliyoruz ve bunları birleştirmek kolay olmuyor bazen.
0: Evet, tabii ki şunu da görüyoruz ki aslında bu vaat dediğinde aslında ona iman eden herkesi kapsayan sadece işte İbrahim'in fiziksel olarak soyundan değil aslında iman ederek bu soya dahil olduğumuzu da görüyoruz aslında. Tabii ki yani hem soyu hem de Davut'un kökü olmaktan bahsediyor. Davut'un kökü olmak ne demek burada bu ayetlerde?
1: Hani bu iki cümleyi ayrı ayrı ele aldığımız zaman Davut'un kökü dediğinde Davut'un geçmişine doğru gidiyoruz. Soyu dediğinde de ileriye doğru gidiyoruz. Matta İncil'inde de Davut'un soyu diye başlıyor. Evet. Yani nedir? Orada aslında hem kökünü hem soyunu hepsini bir anlatıyor. Yani İsa Mesih'in geleceğiyle ilgili olarak. Ve bu konuyla ilgili olarak da şunu yazıyor. Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık. Onun görkemini gözlerimizle gördük. Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşılan sesle sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum diyen Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Kutsal dağda onunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen bu sesi biz de işittik. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Gün ağırıp sabah yıldızı yüreklerinize doğuncaya dek karanlık yerden ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz iyi edersiniz. Öncelikle şunu bilin ki kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal ruh tarafından yönetilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler.
0: Evet, zaten kutsal kitap okuduğumuzda aslında Tevrat, Zebur ve İncil'den bahsediyoruz. Bir kurtarıcının geleceğinden bahsediyor Davut'un soyundan. Bir bekleyiş var ve aslında dediğiniz gibi maddada bir soy kaydı veriliyor ve oraya bir atıfta bulunuyor. Tabii ki eski ahitle yeni ahitin aslında nasıl birbiriyle bir bütün olduğunu, eski ahitte var olan bir şeyin İncil'de nasıl tamamlandığını da görmüş oluyoruz böylece.
1: Evet ve hatta şunu da ekleyebilirim. Yine Yeşaya peygamber İsa Mesih'ten 700 yıl kadar önce yaşamıştı. İşe'in kökü ortaya çıkacak, uluslara egemen olmak üzere yükselecek, uluslar ona umut bağlayacak diye söylediğinde, yani bir kök tanımı var. Evet. Ve gelecekte olan nedir? Ulusların kurtuluşu. Mesih'te gerçekleşecek kurtuluşu var.
0: Evet. Peki İsa Mesih Davut'un kökü ve soyu benim derken aslında bunu neden vurgulamak istedi? Neden bunu söyledi? Burada bize anlatmak istediği şey nedir?
1: Hani hep beklenen bir kurtarıcı umudu var. Yani Adem'le Havva'dan beri ve Mesih'in geleceğine dair Tanrı'nın halkında büyük bir umut vardı. Ama Mesih'in gelişi öyle tarih sahnesine bir anda çıkan bir olay gibi değildi. Yani bekleniyordu. Tanrı'nın tasarısı içine vardı. Ama ne zaman olacağı belli değildi. Ve İsa Mesih bunu söylerken aslında sizin beklediğiniz kişi benim. Kurtarıcı benim. Yani kutsal yazıları okuyorsunuz ama anlayamıyorsunuz demek istiyor. Ve ben beklediğiniz Mesih'im. Yani bunu anlatmaya çalışıyor. Ve az önce söylediğim ayetlerin, Yeşaya'daki ayetlerin devamında da yine İşe'in kökünden yeni filiz çıkacak diyor. Ve bu çıkan filiz Rabbin ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. O yani yoksulları adaletle yargılayacak. Yani ezilenler için dürüstçe karar verecek. Yani Tanrı'nın egemenliğini kuracak. Bunu anlatmaya çalışıyor orada.
0: Evet. Tabii ki ayetin devamına da, bugünkü konumuzun ayetin devamına da baktığımızda İsa Mesih parlak sabah yıldızı olarak kendini tanımlıyor. Benzer bir ifade İncil 2. Petrus'ta da geçiyor. Oradaki ayette de geçiyor. Görüyoruz. İsa Mesih'in kimliğini anlamak açısından aslında bu ayetlerde ve tanımlarda vurgulanmak istenen nedir?
1: Evet, burada şimdi yıldızla dendiği zaman buna da farklı anlamlar yükleniyor. Ama sabah yıldızı biliyorsunuz artık karanlığın dağılmaya başladığı bir zamanda görülüyor.
0: Evet.
1: Ve bu bağlamda onlar Mesih'in gelecek olan kişi olduğunu, umutla beklenen kişi olduğunu vurgulamaya çalışıyorlar. Ve Petrus'ta geçen ayetlere baktığımız zaman hani orada şunu söylüyor. Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık. Onun görkemini gözlerimizle gördük. Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşan sesle sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum diyen sesle Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Kutsal dağda onunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen bu sesi biz de işittik. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. İşte buradaki o sabah yıldızı nedir? Peygamberlerin sözleri daha büyük bir kesinlik kazandı anlamına geliyor. Ve bu yine Tevrat'taki peygamberlikleri anlamak için onlar bir peygamberlik verdiklerinde ileriye bakıyorlardı. Ama bunun zamanlamasını çok ayırt etmediler. Yani birkaç cümle konuştular ve bu birkaç cümle içerisinde Mesih ile ilgili birçok şey söylediler. Ve Petrus da burada peygamberleri Mesih'in gelişine ve gelecek olanın o olduğuna dair tanıklık etmek için kullanıyor.
0: Evet. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bugün Vahiy 22:16 ayetler üzerinde konuşuyoruz. Bu ayetlerde ben İsa kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyu benim, parlak sabah yıldızı benim diyor. Ve biz bu ayetler üzerinde konuşuyoruz. Aynı zamanda birinci bölümde Davut'un oğlu ve Davut'un kökü olmak ne demek, ondan da bahsettik. İsa Mesih'in parlak sabah yıldızı olması ne demek diye konuştuk. Tabii ki önder olması, kurtuluşumuza önderlik etmesinden bahsettik. Bu bağlamda aslında bu parlak sabah yıldızı konusundan devam edecek olursak, İsa Mesih'in aslında ikinci gelişine atıfta bulunuyor mu diye de sormak istiyorum.
1: Aslında eski antlaşmaya baktığımızda, yani Tevrat bölümlerine baktığımızda birinci geliş ve ikinci geliş diye ayırt etmiyor. Yani Mesih gelecek. Tek bir olay var. Ve yine son zamanlar öğretisinde eskatoloji diyoruz. Mesih'in doğumundan başlayıp tekrar gelişine kadar geçecek süre tek bir olay olarak kabul ediliyor. Ve bu peygamberlik sözlerine baktığımız zaman da, yani eski antlaşmadaki peygamberlik sözlerine de baktığımızda, aslında Mesih gelecek ama bunun işte aşamaları nasıl olacağı çok fazla tanımlanmamış. Hatta Sayılar bölümünde putperest peygamber Balam var. Tanrı'nın altına lanet okuması için tutuluyor. Ama onun verdiği bir bildiride şunu diyor: onu görüyorum ama şimdilik değil, ona bakıyorum ama yakından değil. Yakup soyundan bir yıldız çıkacak, İsrail'den bir önder yükselecek. Moavlıların alınlarını, Şetoğulların başlarını ezecek. Burada halkları söylese de, yani aslında nihai olarak biz baktığımızda bu Yakup soyundan çıkan, yani İbrahim peygamberin torunu Yakup'un soyundan çıkan yıldız Mesih'tir. Ve bu Mesih'in gelişini bir olay olarak görüyorlar. Yaşaya peygamberde de öyle. Mesih'le ilgili bildirileri var ama onun tekrar gelişi diye bir olay yok. Biz nasıl anladık bunu? İsa Mesih geldi, beden aldı, günahlarımızı üstlenmek için öldü, göğe yükseldi ve oradan tekrar gelecek. İşte bunu da gelişen vahiy kavramıyla açıklıyoruz. Yani kutsal kitapta bir olay başlıyor ve böyle hep Mesih'in tekrar gelişine doğru gidiyor.
0: Evet. Ama ilginçtir ki şeytanı tanımlarken de benzer ifadeler var. Seher yıldızı gibi ya da aslan gibi. Neden İsa Mesih ve şeytanı tanımlarken bu benzer tanımlar var kutsal kitap içerisinde?
1: Aslında bağlam farklı. Yani biz bunlara baktığımızda, okuduğumuzda aynı bağlamda göremiyoruz. Yani bir roman da okusak, başka bir edebi metin de okusak bir bağlama bakarız. Yani orada geçen aynı sözcük başka bir yerde aynı anlama gelmeyebilir. Kutsal kitapta da böyle. Ama işte yıldız, parlaklık, o dönemde şeytanın sahip olduğu o yüceliği göstermek için kullanılmış oluyor diye düşünüyorum. Ama aynı zamanda şeytan düşmüş bir melektir. Yani onu da öyle anlıyoruz kutsal kitaptan. Ama gerçek anlamıyla bu İsa Mesih'te gerçek anlamını kazanıyor. Ama öyle bir paralellik kurmamak lazım. Yani çoğu zaman bizi yanıltıyor. Bir de şu, belki burada şundan söz etmekte bir fayda var. Yorum bilim diye bir şey var. Yani bir yorum bilim dediğimiz zaman biz kutsal kitaba baktığımızda bunun anlamını çözmek istiyorsak, bir sözcükten çıkarsak ya da bir kavramdan çıkarsak, örneğin sabah yıldızı, onun yakın bağlamı ilk okuduğumuz paragraftaki anlamı oluyor. Cümleye bağlı, hatta ondan daha yakın bağlamı cümleye bağlı, cümle paragrafa bağlı, paragraf o bölüme bağlı, o bölüm o kitapçık içindeki yerine bağlı ve en sonunda İncil'e bakıyoruz, mektuplara bakıyoruz ve bütün kutsal

0: gösteriyor. Bu anlamda İsa Mesih bir insandan, bir peygamberden daha fazlasının olduğunu anlıyoruz zaten. Bu nedenle bugün bu ışığa gelmek isteyen biri ne yapmalı? Çünkü biz program boyunca konuştuk, daha önceki programlarda da konuştuk İsa Mesih'in kimliğini anlamak açısından. Evet, o karanlığımızı aydınlatan ışık aslında. Gerçekten İsa Mesih'i tanımak isteyen, bu ışığa gelmek isteyen bir kişi ne yapmalı yaşamında?
1: Yani İsa Mesih'in ölümü ve dirilişiyle sağlanan kurtuluşu alçak gönüllükle kabul etmelidir. Biz şunu çok sık görüyoruz. İşte böyle bir şey olabilir mi? Ya da Tanrı neden böyle bir kurtuluş tasarısı hazırlıyor? Yani Tanrı Tanrıysa, yani bizim onu aslında sorgularken dikkat etmemiz gerekiyor. Yani onun tasarısıdır ve biz insan olduğumuz için aynı zamanda kısıtlı bir anlayışımız olduğu için tam konuları değerlendiremiyoruz. Çünkü insanın değerlendirmesi algı alanına giren konularla sınırlıdır. Yani nereye bakabiliyorsak, neyi görebiliyorsak bütün bu gördüğümüz evrende bunlara göre düşünebiliriz, sonuçlar çıkartabiliriz ki çoğu da yanlış da oluyor. Yani bir süre sonra değişiyor, bir de bakıyoruz daha farklı olmuş. Yani bundan 2000 yıl önce işte bir tıp doktorunun yaptığı ameliyatı bugün yapsalar cezaevine koyarlar. Yani zaman çok değişiyor. O yüzden biz Tanrı'yı anlayamıyoruz. O ruhtur. Ve o zaman Tanrı'ya baktığımızda yani onun sağladığı kurtuluşu alçak gönüllükle kabul etmek gerekiyor. Ne anlattığını iyi düşünmemiz gerekiyor. Şöyle yazıyor yani kutsal kitapta. Kardeşler, size açıkça söyleyebilirim ki büyük atamız öldü, gömüldü, mezarda bugüne dek yanı başımızda duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan birinin tahta oturacağına dair Tanrı'nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Davut geleceği görerek Mesih'in ölümünden dirilişine ilişkin şunları söyledi. O ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi. Tanrı İsa'yı ölümden diritti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Davut kendisi göklere çıkmadığı halde şöyle diyor, Rab Rabbime dedi ki ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Evet, hani orada yine Davut peygamberle bir bağ oluşturuluyor, güçlü bir bağ oluşturuluyor.
0: Evet, aslında İsa Mesih geldiğinde tabii ki yani bir kurtarıcı, bir kral bekliyorlardı. Davut'un kendisi de bir kraldı zaten. Yani İsa Mesih'in de bir kral olması gerekmiyor muydu?
1: Evet, bir kraldı. Zaten kendisi de öyle söyledi. Ama sonsuz kraldı ve krallığı sonsuzdu. Yine kutsal kitabı yorumlarken ya da anlamaya çalışırken birkaç cümleyle nasıl özetleyebilirim diye sorabiliriz kendimize. Kutsal kitap neyi anlatıyor diye sorsak ne cevap verilebilir? Yani farklı farklı cevaplar olabilir. Ama şu cümleyle ifade edilebilir diye düşünüyorum. Kutsal kitap kral olan Tanrı'yı ve onların işlerini anlatır. Yani her şeyin üzerinde egemen olan Tanrı, kral olan Tanrı'dır. Ve Tanrı'nın böyle bir ünvanı kullanması dünyasal kralların üzerinde olduğunu ifade ediyor. Dünyasal krallar var. İnsanlar bu dünyasal krallara bakıyorlar ve bu dünyasal kralları nasıl onların efendisi ise ben de bütün evrenin, yaratılışın kralıyım, efendisiyim diye bizim anlayacağımız şekilde bir dil kullanıyor.
0: Evet.
1: Ve biz
0: Şeyi soracaktım size. O dönemdeki insanların o beklediği kral beklentisi nasıldı peki? Biraz ondan da bahsedelim. Çünkü İsa Mesih geldiğinde ki aslında onların beklentileri yaptıklarını biraz etkileyen bir durum oldu sanki.
1: Evet, doğru. İşte yine bu eski antlaşma, yani Tevrat peygamberliklerine baktığımız zaman Mesih gelecek ve İbrahim'e verdiği vaatlere bağlı olarak nedir? Bunların hepsi gerçekleşecek diye düşünüyorlardı. Ve o dönemde özellikle Yahudi milliyetçileri toprak vaadine odaklanıyorlardı. Ve Davut'un zamanında da en çok toprakları genişlediği için Mesih'in de bu toprakları pekiştireceğini, egemenliğini kuracağını düşünüyorlardı.
0: Dünyasal yani, bir krallık
1: dünyasal bir krallık doğru.
0: İstiyorlardı.
1: Siyasi bir krallık bekliyorlardı. Ama Mesih tam tersi oldu. Onların beklediği gibi olmadı. Benim krallığım bu dünyadan değildir diyor. Hatta çarmıha gerilmeden önce vali Pilat

0: Pilatus'un önüne çıktığında onunla konuşuyorlar. İşte Yahudiler onu öldürmek istiyorlar. Ve vali Pilatus İsa ile konuşuyor. Yani bir şey göremiyor. Ama onun kral olduğunu duyması vali Pilatus'u tedirgin ediyor. Çünkü o dönemde de tek kral var, Roma kralı. Yani evet. Onun dışında başka kral olmaması lazım diye düşünüyor. Gelip ince bir soru soruyor. Diyor ki, yani İsa'yı çağırıyor aslında. Sen Yahudilerin kralı mısın diye soruyor. Çünkü neden Yahudilerin kralı mısın diye soruyor. Başka bir kral olsa Roma kralının üzerinde başka bir kral olamaz. Yani bu evet. Mümkün değil. Ve İsa da şöyle karşılık veriyor. Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun yoksa başkaları mı sana söyletti? Pilatus ben Yahudi miyim dedi diyor. Ve devam ediyor işte seni bana kendi ulusun ve başkâinlerin teslim etti diyor. Ne yaptın? İsa şu cevabı veriyor. Benim krallığım bu dünyadan değildir diye karşılık verdi. Krallığım bu dünyadan olsaydı yandaşlarım Yahudi yetkililere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir. Yani bu sözler bu sorunuzu özetliyor, iyi anlatıyor diye ifade ediyorum. Yahudiler aşırı milliyetçiydiler ve dünyasal bir krallık peşindeydiler. Ama İsa'nın krallığıysa evrensel bir krallıktı, ruhsal bir krallıktı. Ve bu ruhsal krallıkta onun öncelikli zaferi ölümün yenilmesidir ve bunu da başardı.
1: Evet. Zamanımızın da sonuna geliyoruz ama şöyle sormak istiyorum aslında. Vahiy 22, 16. ayetleri okuduk. Bu ayetlere baktığımızda İsa Mesih'in kimliğiyle ilgili, tanrısal yönüyle ilgili olarak ne anlamamız gerekiyor bizim tam olarak? Nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor? Nasıl adımlar atmamız gerekiyor? Bu kimliği kavradığımızda, bu bilgiyi, bu gerçeği anladığımızda atmamız gereken adımlar nedir? Ve aslında tam olarak buradan bizim anlamamız gereken şey nedir?
0: Yani İsa Mesih yeryüzüne geliş amacı insanları günahın ölüm gücünden kurtarmaktır.
1: Evet.
0: Yani yoksa başka bir kendisinin buna ihtiyacı yoktu. Kelam olarak sonsuzlukta vardı. O yeryüzüne geldiği zaman ne oldu? Bozulan o ilişkiyi tekrar yeniden kurmak istedi. Bütün insanları Tanrı ile barıştırmak istedi. Aynen. Onlara sonsuz yaşamı vermek istedi. Ve bunu yapmak için de çarmıhta günahlarımızı üstlenmek için öldü ve üçüncü gün dirildi. Şimdi göğe yükseldi ve tekrar gelecek. Yani onu bekliyoruz. Ve Paulus da müjdeyle ilgili olarak bu konuda yine başka bir zaman konuşurken şunu söylüyor başka bir tanıklığında, savunmasında. Ben de size müjdeyi duyuruyor. Biz de size müjdeyi duyuruyoruz diyor. Tanrı İsa'yı diriltmekle atalarımıza verdiği sözü onların çocukları olan bizler için yerine getirmiştir. Yani Mezmur'da dediği gibi sen benim oğlumsun, bugün ben sana baba oldum. Tanrı onu asla çürümemek üzere ölümden dirilttiğini şu sözlerle belirtmiştir. Size Davut'a söz verdiğim kutsal ve güvenilir nimetleri vereceğim diyor. Bunun için başka bir yerde şöyle diyor, kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin. Evet, İsa diridir ve yaşıyor ve bugün yaşadığı için de biz imanla ona bakabiliriz, ona güvenebiliriz hayatımızın her alanda.
1: Evet, dediğiniz gibi Tanrı'nın vaatleri var ve vaatleri mutlaka yerine gelir. Bu konuda Tanrı'ya güvenebiliriz ve İsa Mesih'in kurtarışına da güvenebiliriz diyoruz. Süremizin sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimiz, teşekkür ediyorum sizlere. İsmail Bey, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimiz, soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Luka 20. Bölüm.
1: İsa'nın yetkisi. O günlerden birinde İsa tapınakta halka öğretip müjdeyi duyururken, başkâhinler ve din bilginleri ileri gelenlerle birlikte çıka geldiler. Ona, "Söyle bize bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bu yetkiyi sana kim verdi?" diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi. "Ben de size bir soru soracağım. Söyleyin bana, Yahya'nın vaftiz etme yetkisi Tanrı'dan mıydı, insanlardan mı?" Bunu aralarında şöyle tartıştılar. "Tanrı'dan dersek, ona niçin inanmadınız?" diyecek. "Yok, eğer insanlardan dersek, bütün halk bizi taşa tutacak. Çünkü Yahya'nın peygamber olduğuna inanmışlardır." Sonunda, "Nereden olduğunu bilmiyoruz" yanıtını verdiler. İsa da onlara, "Ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim" dedi. Bağ kiracıları benzetmesi. İsa sözüne devam ederek halka şu benzetmeyi anlattı. Adamın biri bağ dikti. Bunu bağcılara kiralayıp uzun süre yolculuğa çıktı. Mevsimi gelince bağın ürününden payına düşeni vermeleri için bağcılara bir köle yolladı. Ama bağcılar köleyi dövüp eli boş gönderdiler. Bağ sahibi başka bir köle daha yolladı. Bağcılar onu da dövdüler. Aşağılayıp eli boş gönderdiler. Adam bir üçüncüsünü yolladı. Bağcılar onu da yaralayıp kovdular. Bağın sahibi, "Ne yapacağım?" dedi. "Sevgili oğlumu göndereyim, belki onu sayarlar." Ama bağcılar onu görünce aralarında şöyle konuştular. "Mirasçı budur, onu öldürelim de miras bize kalsın." Böylece onu bağdan dışarı atıp öldürdüler. Bu durumda bağın sahibi onlara ne yapacak? Gelip o bağcıları yok edecek, bağı da başkalarına verecek. Halk bunu duyunca, "Tanrı korusun" dedi. İsa gözlerinin içine bakarak şöyle dedi. "Öyleyse kutsal yazılardaki şu sözün anlamı nedir? Yapıcıların reddettiği taş işte köşenin baş taşı oldu. O taşın üzerine düşen herkes paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek." İsa'nın bu benzetmeyi kendilerine karşı anlattığını fark eden din bilginleriyle başkâhinler onu o anda yakalamak istediler ama halkın tepkisinden korktular. Sezar'ın hakkı Sezar'a. İsa'yı dikkatle gözlüyorlardı. Ona kendilerine dürüst süsü veren muhbirler gönderdiler. Onu söyleyeceği bir sözle tuzağa düşürmek ve böylelikle valinin yetki ve yargısına teslim etmek istiyorlardı. Muhbirler ona, "Öğretmenimiz, senin doğru olanı söyleyip öğrettiğini, insanlar arasında ayrım yapmaksızın Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini biliyoruz. Sezar'a vergi vermemiz kutsal yasaya uygun mu değil mi?" diye sordular. Onların hilesini anlayan İsa, "Bana bir dinar gösterin" dedi. "Üzerindeki resim ve yazı kimin?" "Sezar'ın" dediler. O da, "Öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin" dedi. İsa'yı halkın önünde söylediği sözlerle tuzağa düşüremediler. Verdiği yanıta şaşarak susup kaldılar. Dirilişle ilgili soru. Ölümden sonra dirilişi yatsıyan Sadukilerden bazıları İsa'ya gelip şunu sordular. "Öğretmenimiz, Musa yazılarında bize şöyle buyurmuştur. Eğer bir adamın evli kardeşi çocuksuz ölürse, adam ölenin karısını alıp soyunu sürdürsün. 7 kardeş vardı. Birincisi kendine bir eş aldı ama çocuksuz öldü. İkincisi de, üçüncüsü de kadını aldı. Böylece kardeşlerin 7'si de çocuk bırakmadan öldü. Son olarak kadın da öldü. Buna göre diriliş günü kadın bunlardan hangisinin karısı olacak? Çünkü 7'si de onunla evlendi." İsa onlara şöyle dedi. "Bu çağın insanları evlenip evlendirilirler. Ama gelecek çağa ve ölülerin dirilişine erişmeye layık görülenler ne evlenir ne evlendirilir. Bir daha ölmeleri de söz konusu değildir. Çünkü meleklere benzerler ve dirilişin çocukları olarak Tanrı'nın çocuklarıdırlar. Musa bile alevlenen çalıyla ilgili bölümde Rab için İbrahim'in tanrısı, İshak'ın tanrısı ve Yakub'un tanrısı deyimini kullanarak ölülerin dirileceğine işaret etmişti. Tanrı ölülerin değil, dirilerin tanrısıdır. Çünkü ona göre bütün insanlar diridir." Artık ona başka soru sormaya cesaret edemeyen din bilginlerinden bazıları, "Öğretmenimiz güzel konuştun" dediler. Mesih kimin oğlu? İsa onlara şöyle dedi. "Nasıl oluyor da Mesih Davut'un oğludur?" diyorlar. Çünkü Davut'un kendisi Mezmurlar kitabında şöyle diyor. "Rab Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur." Davut ondan Rab diye söz ettiğine göre, o nasıl Davut'un oğlu olur? Bütün halk dinlerken İsa öğrencilerine şöyle dedi. "Uzun kaftanlar içinde dolaşmaktan hoşlanan, meydanlarda selamlanmaya, havralarda en seçkin yerlere, şölenlerde baş köşelere kurulmaya bayılan din bilginlerinden sakının. Dul kadınların malını mülkünü sömüren, gösteriş için uzun uzun dua eden bu kişilerin cezası daha ağır olacaktır.
0: Luka 21. Bölüm.
1: Dul kadının bağışı. İsa başını kaldırdı ve bağış toplanan yerde bağışlarını bırakan zenginleri gördü. Yoksul bir dul kadının oraya iki bakır para attığını görünce, "Size gerçeği söyleyeyim," dedi. "Bu yoksul dul kadın herkesten daha çok verdi. Çünkü bunların hepsi kutuya, zenginliklerinden artana attılar. Bu kadınsa yoksulluğuna karşın geçinmek için elinde ne varsa hepsini verdi." Sonun belirtileri. Bazı kişiler tapınağın nasıl güzel taşlar ve adaklarla süslenmiş olduğundan söz edince İsa, "Burada gördüklerinize gelince öyle günler gelecek ki taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak," dedi. Onlar da, "Peki öğretmenimiz, bu dediklerin ne zaman olacak? Bunların gerçekleşmek üzere olduğunu gösteren belirti ne olacak?" diye sordular. İsa, "Sakın sizi saptırmasınlar," dedi. Birçokları, "Ben oyum ve zaman yaklaştı," diyerek benim adımla gelecekler. Onların ardından gitmeyin. Savaş ve isyan haberleri duyunca telaşlanmayın. Önce bunların olması gerek ama son hemen gelmeyecek. Sonra onlara şöyle dedi. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Şiddetli depremler, yer yer kıtlıklar ve salgın hastalıklar, korkunç olaylar ve gökte olağanüstü belirtiler olacak. Ama bütün bu olaylardan önce sizi yakalayıp zulmedecekler. Sizi havralara teslim edecek, zindanlara atacaklar. Benim adımdan ötürü kralların, valilerin önüne çıkarılacaksınız. Bu size tanıklık etme fırsatı olacak. Buna göre kendinizi nasıl savunacağınızı önceden düşünmemekte kararlı olun. Çünkü ben size öyle bir konuşma yeteneği, öyle bir bilgelik vereceğim ki size karşı çıkanların hiçbiri buna karşı direnemeyecek, bir şey diyemeyecek. Anne babanız, kardeşleriniz, akraba ve dostlarınız bile sizi ele verecek ve bazılarınızı öldürtecekler. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ne var ki başınızdaki saçlardan bir tel bile yok olmayacaktır. Dayanmakla canlarınızı kazanacaksınız. Yeruşalim'in ordular tarafından kuşatıldığını görünce bilin ki kentin yıkılacağı zaman yaklaşmıştır. O zaman Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın. Kentte olanlar dışarı çıksın. Kırdakiler kente dönmesin. Çünkü o günler yazılmış olanların tümünün gerçekleşeceği ceza günleridir. O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline. Çünkü ülke büyük sıkıntıya düşecek ve bu halk gazaba uğrayacaktır. Kılıçtan geçirilecek, tutsak olarak bütün uluslar arasına sürülecekler. Yeruşalim, öteki ulusların dönemleri tamamlanıncaya dek onların ayakları altında çiğnenecektir. Güneşte, ayda ve yıldızlarda belirtiler görülecek. Yeryüzünde uluslar denizin ve dalgaların uğultusundan şaşkına dönecek, dehşete düşecekler. Dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacak. Çünkü göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun bulut içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Bu olaylar gerçekleşmeye başlayınca, doğrulun ve başlarınızı kaldırın. Çünkü kurtuluşunuz yakın demektir. İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. İncir ağacına ya da herhangi bir ağaca bakın. Bunların yapraklandığını gördüğünüz zaman yaz mevsiminin yakın olduğunu kendiliğinizden anlarsınız. Aynı şekilde bu olayların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki Tanrı'nın egemenliği yakındır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak. Ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. Kendinize dikkat edin. Yürekleriniz sefaat, sarhoşluk ve bu yaşamın kaygılarıyla ağırlaşmasın. O gün üzerinize bir tuzak gibi aniden inmesin. Çünkü o gün bütün yeryüzünde yaşayan herkesin üzerine gelecektir. Her an uyanık kalın. Gerçekleşmek üzere olan bütün bu olaylardan kurtulabilmek ve insanoğlunun önünde durabilmek için dua edin. İsa gündüz tapınakta öğretiyor, geceleri ise kentten dışarı çıkıp Zeytin Dağı'nda sabahlıyordu. Sabah erkenden bütün halk onu tapınakta dinlemek için ona akın ediyordu.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her

0: Çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
2: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgü

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz. Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Vahiy 22:16 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette ben İsa kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyu benim. Parlak sabah yıldızı benim diyor. Bu ayetler üzerinde konuşacağız sevgili pastörümle. Bu bağlamda ben ilk sorumu sormak istiyorum pastörüm size. İncil'de İsa Mesih'i Davut oğlu olarak tanımlayan birçok ayet var. Nasıl İsa Mesih Davut oğlu olabilir? Ayrıca Davut'un soyu olması neden önemli?
1: Evet, bunu açıklamadan önce kutsal kitapta vaat ve antlaşma kavramları üzerinde biraz düşünmemiz lazım. Hı hı. Çünkü Mesih için Davut oğlu denmesi bu iki kavramla çok yakından ilgilidir. Ve Tanrı'nın tasarısını gerçekleştireceği, yani vaatlerini yerine getireceğini bir antlaşmayla pekiştiriyor. Yani vaat var ve bir antlaşma var.
0: Evet.
1: O zaman vaat kesinleşecek olan bir şeydir. Antlaşma ise bunun pekiştirilmesidir. Ve vaat Tanrı'nın gerçekleştireceği olaylardır aynı zamanda. Yani sadece bir fikir ya da olabilir gibi
0: bir durum
1: seçenek yok. Evet, öyle bir seçenek yok. Antlaşma ise vaatlerin temeli ve mühürlenmesidir diyebiliriz. Söylediğim gibi pekiştirilmesi, temellendirilmesi ve mühürlenmesidir diyebiliriz. Antlaşma koşulları Tanrı tarafından belirlenir. Bu da çok önemli. Yapılan kutsal kitapta yapılan bütün antlaşmanın koşulları Tanrı tarafından belirlenmiştir. Yani şöyle kısaca baktığımızda örneğin Nuh'la yapılan antlaşma var. İbrahim peygamberle yapılan antlaşma var. Sina Dağı'nda Musa ve Tanrı'nın halkıyla yapılan antlaşma var. Davut ile yapılan antlaşma var. Ve bir de Mesih ile olan yeni antlaşma var. Yani bunlar çok önemli, belirgin antlaşmalardır. İsa Mesih'in Davut oğlu olduğunu anlamak için Kral Davut'a verilen vaatlere ve onunla yapılan antlaşmanın koşullarına bakmalıyız. Tanrı'nın Davut ile yaptığı antlaşmaya bozulmaz antlaşma diyor. Bu İbranice tuz antlaşması olarak geçiyor orijinal metinde. Yani tuz özellikle o dönemde yiyeceklerin korunması için kullanılan bir maddeydi. Ve bugün de hala öyledir. Ve ona dayanarak bir tuz antlaşması, bozulmaz bir antlaşma anlamına geliyor. İsa Mesih'in de tuz ve ışık olun dediğinde yapmak istediği bir gönderme buradan geliyor olabilir. Ve bu bozulmayacak antlaşma Kral Davut'a vaat olarak veriliyor. Krallığı sonsuz krallık olacaktır. Ve yine o günlere baktığımızda Davut peygamberin günlerinde yaşayan Natan peygamber gelip şunu söylüyor. Şimdi yani Tanrı aracılığıyla söylüyor. Tanrı Natan peygamberi gönderiyor. Şimdi kulum Davut'a şöyle diyeceksin. Her şeye egemen Rab diyor ki halkım İsrail'e önder olasın diye seni otlaklardan ve koyun gütmekten aldım. Her nereye gittiysen seninleyim. Önünden bütün düşmanlarını yok ettim. Adını dünyadaki bütün adamların adı gibi büyük kılacağım. Adını dünyadaki büyük adamların adı gibi büyük kılacağım. Halkım İsrail için bir yurt sağlayıp onları oraya getireceğim. Bundan böyle kendi yurtlarında otursunlar. Bir daha rahatsız edilmesinler. Kötü kişiler de halkım İsrail'e hakimler atadığım günden bu yana yaptıklarım gibi bir daha onlara baskı yapmasınlar. Bütün düşmanlarının sana boyun eğmesini sağlayacağım. Rabbin senin için bir soy yetiştirecek, bilesin. Yani Rab burada Davut peygamberle, peygamber Natan aracılığıyla konuşuyor. Yani onun soyunun sonsuzluğu ve neler yapacağını anlatıyor. Evet. Ve devam eden ayetlerde de sen ölüp atalarına kavuşunca senden sonra oğullarından birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. Benim için tapınak kuracak olan odur. Yani Süleyman peygamberden söz ediyor. Evet. Ben de onun tahtını sonsuza dek sürdüreceğim. Bildiğimiz gibi Süleyman peygamber öldü. Davut da
0: öldü. Evet, burada sonsuzluk ifadeleri kullanıyor mu?
1: Evet, sonsuza dek sürdürmesi işte Mesih ile olan bağlarını oluşturuyor eski antlaşmada. Ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak. Senden önceki kraldan esirgediğim sevgiyi hiçbir zaman esirgemeyeceğim. Onu sonsuza dek tapınağımın ve krallığımın üzerine atayacağım. Tahtı sonsuza dek sürecektir. Evet, yani burada bir sonsuz krallık kavramı var. Evet. Ve şimdi buradan İsa Mesih göğe yükseldikten sonra Pentekost günü oldu. Ve Pentekost gününde Petrus şöyle bir tanıklık yapıyor. Diyor ki, kardeşler size açıkça söyleyebilirim ki büyük atamız Davut öldü, gömüldü. Mezarı da bugüne dek yanı başımızda duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan birinin tahtına oturacağına dair Tanrı'nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Geleceği görerek Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi. O ölüler diyarına terk edilmedi. Bedeni çürümedi. Tanrı İsa'yı ölümden diritti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Davut kendisi göklere çıkmadığı halde Rab Rabbime dedi ki ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Böylelikle İsrail halkı şunu bilsin ki yine buradaki İsrail halkı dediği zaman günümüzdeki siyasi İsrail'i anlamıyoruz. Ve İbrahim peygamberin soyundan gelen Tanrı'nın halkı anlamında kullanıyor. Hı hı. Ve evet böylelikle bütün İsrail halkı şunu bilsin ki Tanrı sizin çarmıha gerdiğiniz İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır. Ve hemen sonrasında ilginç bir şey oluyor. Bu sözleri duyanlar yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere kardeşler ne yapmalıyız diye sordular. Petrus onlara şu karşılığı verdi. Tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat sizler, çocuklarınız ve uzaktakilerin hepsi için Tanrımız Rabbin çağıracağı herkes için geçerlidir. Yani Elçi Petrus'un vaazından anlıyoruz ki kurtuluş, sonsuz krallık Mesih İsa'da gerçekleşti. Biraz uzun oldu ama özellikle yani tarihe gittiğimizde işte eski antlaşma dönemine baktığımızda şunu görüyoruz. Hani zaman içerisinde gerçekleşen olaylar var ama bunlar yine zaman içerisinde ve tarihte birleşiyorlar. Davut peygamber İsa Mesih'ten yaklaşık 1000 yıl önce yaşadı. Ve evet, İsa Mesih'in dönemine geliyoruz ve bunları birleştirmek kolay olmuyor bazen.
0: Evet, tabii ki şunu da görüyoruz ki aslında bu vaat dediğinde aslında ona iman eden herkesi kapsayan sadece işte İbrahim'in fiziksel olarak soyundan değil aslında iman ederek bu soya dahil olduğumuzu da görüyoruz aslında. Tabii ki yani hem soyu hem de Davut'un kökü olmaktan bahsediyor. Davut'un kökü olmak ne demek burada bu ayetlerde?
1: Hani bu iki cümleyi ayrı ayrı ele aldığımız zaman Davut'un kökü dediğinde Davut'un geçmişine doğru gidiyoruz. Soyu dediğinde de ileriye doğru gidiyoruz. Matta İncil'inde de Davut'un soyu diye başlıyor.
0: Evet.
1: Yani nedir? Orada aslında hem kökünü hem soyunu hepsini bir anlatıyor. Yani İsa Mesih'in geleceğiyle ilgili olarak. Ve bu konuyla ilgili olarak da şunu yazıyor. Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık. Onun görkemini gözlerimizle gördük. Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşılan sesle sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum diyen Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Kutsal dağda onunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen bu sesi biz de işittik. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Gün ağırıp sabah yıldızı yüreklerinize doğuncaya dek karanlık yerden ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz iyi edersiniz. Öncelikle şunu bilin ki kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal ruh tarafından yönetilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler.
0: Evet, zaten kutsal kitabı okuduğumuzda aslında Tevrat, Zebur ve İncil'den bahsediyoruz. Bir kurtarıcının geleceğinden bahsediyor, Davut'un soyundan bir bekleyiş var ve aslında dediğiniz gibi Matta'da bir soy kaydı veriliyor ve oraya bir atıfta bulunuyor. Tabii ki eski ahitle yeni ahitin aslında nasıl birbiriyle bir bütün olduğunu, eski ahitte var olan bir şeyin İncil'de nasıl tamamlandığını da görmüş oluyoruz böylece.
1: Evet, ve hatta şunu da ekleyebilirim. Yine Yeşaya peygamber İsa Mesih'ten 700 yıl kadar önce yaşamıştı. İşe'in kökü ortaya çıkacak, uluslara egemen olmak üzere yükselecek, uluslar ona umut bağlayacak diye söylediğinde, yani bir kök tanımı var. Evet. Ve gelecekte olan nedir? Ulusların kurtuluşu. Mesih'te gerçekleşecek kurtuluşu var.
0: Evet. Peki İsa Mesih Davut'un kökü ve soyu benim derken aslında bunu neden vurgulamak istedi? Neden bunu söyledi? Burada bize anlatmak istediği şey nedir?
1: Hani hep beklenen bir kurtarıcı umudu var. Yani Adem'le Havva'dan beri ve Mesih'in geleceğine dair Tanrı'nın halkında büyük bir umut vardı. Ama Mesih'in gelişi öyle tarih sahnesine bir anda çıkan bir olay gibi değildi. Yani bekleniyordu. Tanrı'nın tasarısı içine vardı. Ama ne zaman olacağı belli değildi. Ve İsa Mesih bunu söylerken aslında sizin beklediğiniz kişi benim. Kurtarıcı benim. Yani kutsal yazıları okuyorsunuz ama anlayamıyorsunuz demek istiyor. Ve ben beklenildiğiniz Mesih'im. Yani bunu anlatmaya çalışıyor. Ve az önce söylediğim ayetlerin, Yeşaya'daki ayetlerin devamında da yine İşe'in kökünden yeni filiz çıkacak diyor. Ve bu çıkan filiz Rabbin ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. O yani yoksulları adaletle yargılayacak. Yani ezilenler için dürüstçe karar verecek. Yani Tanrı'nın egemenliğini kuracak. Bunu anlatmaya çalışıyor orada.
0: Evet. Tabii ki ayetin devamına da, bugünkü konumuzun ayetin devamına da baktığımızda İsa Mesih parlak sabah yıldızı olarak kendini tanımlıyor. Benzer bir ifade İncil 2. Petrus'ta da geçiyor. Oradaki ayette de geçiyor. Görüyoruz. İsa Mesih'in kimliğini anlamak açısından aslında bu ayetlerde ve tanımlarda vurgulanmak istenen nedir?
1: Evet, burada şimdi yıldızla dendiği zaman buna da farklı anlamlar yükleniyor. Ama sabah yıldızı biliyorsunuz artık karanlığın dağılmaya başladığı bir zamanda görülüyor.
0: Evet.
1: Ve bu bağlamda onlar Mesih'in gelecek olan kişi olduğunu, umutla beklenen kişi olduğunu vurgulamaya çalışıyorlar. Ve Petrus'ta geçen ayetlere baktığımız zaman hani orada şunu söylüyor. Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık. Onun görkemini gözlerimizle gördük. Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşan sesle sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum diyen sesle Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Kutsal dağda onunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen bu sesi biz de işittik. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. İşte buradaki o sabah yıldızı nedir? Peygamberlerin sözleri daha büyük bir kesinlik kazandı anlamına geliyor. Ve bu yine Tevrat'taki peygamberlikleri anlamak için onlar bir peygamberlik verdiklerinde ileriye bakıyorlardı. Ama bunun zamanlamasını çok ayırt etmediler. Yani birkaç cümle konuştular ve bu birkaç cümle içerisinde Mesih ile ilgili birçok şey söylediler. Ve Petrus da burada peygamberleri Mesih'in gelişine ve gelecek olan o olduğuna dair tanıklık etmek için kullanıyor.
0: Evet. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bugün Vahiy 22:16 ayetler üzerinde konuşuyoruz. Bu ayetlerde ben İsa kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyu benim, parlak sabah yıldızı benim diyor. Ve biz bu ayetler üzerinde konuşuyoruz. Aynı zamanda birinci bölümde Davut'un oğlu ve Davut'un kökü olmak ne demek, ondan da bahsettik. İsa Mesih'in parlak sabah yıldızı olması ne demek diye konuştuk. Tabii ki önder olması, kurtuluşumuza önderlik etmesinden bahsettik. Bu bağlamda aslında bu parlak sabah yıldızı konusundan devam edecek olursak, İsa Mesih'in aslında ikinci gelişine atıfta bulunuyor mu diye de sormak istiyorum.
1: Aslında eski antlaşmaya baktığımızda, yani Tevrat bölümlerine baktığımızda birinci geliş ve ikinci geliş diye ayırt etmiyor. Yani Mesih gelecek. Tek bir olay var. Ve yine son zamanlar öğretisinde eskatoloji diyoruz. Mesih'in doğumundan başlayıp tekrar gelişine kadar geçecek süre tek bir olay olarak kabul ediliyor. Ve bu peygamberlik sözlerine baktığımız zaman da, yani eski antlaşmadaki peygamberlik sözlerine de baktığımızda, aslında Mesih gelecek ama bunun işte aşamaları nasıl olacağı çok fazla tanımlanmamış. Hatta Sayılar bölümünde putperest peygamber Balam var. Tanrı'nın altına lanet okuması için tutuluyor. Ama onun verdiği bir bildiride şunu diyor: onu görüyorum ama şimdilik değil, ona bakıyorum ama yakından değil. Yakup soyundan bir yıldız çıkacak, İsrail'den bir önder yükselecek, Moavlıların alınlarını, Şet oğullarının başlarını ezecek. Burada halkları söylese de, yani aslında nihai olarak biz baktığımızda bu Yakup soyundan çıkan, yani İbrahim peygamberin torunu Yakup'un soyundan çıkan yıldız Mesih'tir. Ve bu Mesih'in gelişini bir olay olarak görüyorlar. Yaşaya peygamberde de öyle. Mesih'le ilgili bildirileri var ama onun tekrar gelişi diye bir olay yok. Biz nasıl anladık bunu? İsa Mesih geldi, beden aldı, günahlarımızı üstlenmek için öldü, göğe yükseldi ve oradan tekrar gelecek. İşte bunu da gelişen vahiy kavramıyla açıklıyoruz. Yani kutsal kitapta bir olay başlıyor ve böyle hep Mesih'in tekrar gelişine doğru gidiyor.
0: Evet. Ama ilginçtir ki şeytanı tanımlarken de benzer ifadeler var. Seher yıldızı gibi ya da aslan gibi. Neden İsa Mesih ve şeytanı tanımlarken bu benzer tanımlar var kutsal kitap içerisinde?
1: Aslında bağlam farklı. Yani biz bunlara baktığımızda, okuduğumuzda aynı bağlamda göremiyoruz. Yani bir roman da okusak, başka bir edebi metin de okusak bir bağlama bakarız. Yani orada geçen aynı sözcük başka bir yerde aynı anlama gelmeyebilir. Kutsal kitapta da böyle. Ama işte yıldız, parlaklık, o dönemde şeytanın sahip olduğu o yüceliği göstermek için kullanılmış oluyor diye düşünüyorum. Ama aynı zamanda şeytan düşmüş bir melektir. Yani onu da öyle anlıyoruz kutsal kitaptan. Ama gerçek anlamıyla bu İsa Mesih'te gerçek anlamını kazanıyor. Ama öyle bir paralellik kurmamak lazım. Yani çoğu zaman bizi yanıltıyor. Bir de şu, belki burada şundan söz etmekte bir fayda var. Yorum bilim diye bir şey var. Yani bir yorum bilim dediğimiz zaman biz kutsal kitaba baktığımızda bunun anlamını çözmek istiyorsak, bir sözcükten çıkarsak ya da bir kavramdan çıkarsak, örneğin sabah yıldızı, onun yakın bağlamı ilk okuduğumuz paragraftaki anlamı oluyor. Cümleye bağlı, hatta ondan daha yakın bağlamı cümleye bağlı. Cümle paragrafa bağlı. Paragraf o bölüme bağlı. O bölüm o kitapçık içindeki yerine bağlı ve en sonunda İncil'e bakıyoruz. Mektuplara bakıyoruz ve bütün kutsal kitaba bakıyoruz. Yani yorumlamak böyle oluyor. Ve biz bağlamı o zaman doğru bulabiliriz. Ama böyle yapmıyorsak, yani bir yere bakıyorsak yanılabiliriz ve kutsal kitapla ilgili tartışmaların önemli bir bölümü de bu yorum bilimdeki temel ilkelerin uygulanmamasından kaynaklanıyor.
0: Evet, anladım. Pastörüm, şunu da sormak gerekiyor tabii ki. İnsanlar ve bu dünya aslında günah nedeniyle karanlık içerisinde. Fakat İsa Mesih, yani parlak bir yıldız olarak bu karanlıkta fark edilebilir olduğunu ve ona iman eden herkesin de karanlıktan kurtulup ışıkta yaşayabileceğini bize gösteriyor. Bu anlamda İsa Mesih bir insandan, bir peygamberden daha fazlasının olduğunu anlıyoruz zaten. Bu nedenle bugün bu ışığa gelmek isteyen biri ne yapmalı? Çünkü biz program boyunca konuştuk, daha önceki programlarda da konuştuk İsa Mesih'in kimliğini anlamak açısından. Evet, o karanlığımızı aydınlatan ışık aslında. Gerçekten İsa Mesih'i tanımak isteyen, bu ışığa gelmek isteyen bir kişi ne yapmalı yaşamında?
1: Yani İsa Mesih'in ölümü ve dirilişiyle sağlanan kurtuluşu alçak gönüllükle kabul etmelidir. Biz şunu çok sık görüyoruz. İşte böyle bir şey olabilir mi? Ya da Tanrı neden böyle bir kurtuluş tasarısı hazırlıyor? Yani Tanrı Tanrıysa, yani bizim onu aslında sorgularken dikkat etmemiz gerekiyor. Yani onun tasarısıdır ve biz insan olduğumuz için aynı zamanda kısıtlı bir anlayışımız olduğu için tam konuları değerlendiremiyoruz. Çünkü insanın değerlendirmesi algı alanına giren konularla sınırlıdır. Yani nereye bakabiliyorsak, neyi görebiliyorsak bütün bu gördüğümüz evrende bunlara göre düşünebiliriz, sonuçlar çıkartabiliriz ki çoğu da yanlış da oluyor. Yani bir süre sonra değişiyor, bir de bakıyoruz daha farklı olmuş. Yani bundan 2000 yıl önce işte bir tıp doktorunun yaptığı ameliyatı bugün yapsalar cezaevine koyarlar. Yani o zaman çok değişiyor. O yüzden biz Tanrı'yı anlayamıyoruz. O ruhtur. Ve o zaman Tanrı'ya baktığımızda, yani onun sağladığı kurtuluşu alçak gönüllükle kabul etmek gerekiyor. Ne anlattığını iyi düşünmemiz gerekiyor. Şöyle yazıyor, yani

0: almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Davut kendisi göklere çıkmadığı halde şöyle diyor: Rab Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Evet, hani orada yine Davut peygamberle bir bağ oluşturuluyor, güçlü bir bağ oluşturuluyor.
1: Evet, aslında İsa Mesih geldiğinde tabii ki yani bir kurtarıcı, bir kral bekliyorlardı. Davut'un kendisi de bir kraldı zaten. Yani İsa Mesih'in de bir kral olması gerekmiyor muydu?
0: Evet, bir kraldı. Zaten kendisi de öyle söyledi. Ama sonsuz kraldı ve krallığı sonsuzdu. Yine kutsal kitabı yorumlarken ya da anlamaya çalışırken birkaç cümleyle nasıl özetleyebilirim diye sorabiliriz kendimize. Kutsal kitap neyi anlatıyor diye sorsak ne cevap verilebilir? Yani farklı farklı cevaplar olabilir. Ama şu cümleyle ifade edilebilir diye düşünüyorum. Kutsal kitap kral olan Tanrı'yı ve onların işlerini anlatır. Yani her şeyin üzerinde egemen olan Tanrı, kral olan Tanrı'dır. Ve Tanrı'nın böyle bir ünvanı kullanması dünyasal kralların üzerinde olduğunu ifade ediyor. Dünyasal krallar var. İnsanlar bu dünyasal krallara bakıyorlar ve bu dünyasal kralları nasıl onların efendisi ise ben de bütün evrenin, yaratılışın kralıyım, efendisiyim diye bizim anlayacağımız şekilde bir dil kullanıyor.
1: Evet.
0: Ve biz
1: Şeyi soracaktım size. O dönemdeki insanların o beklediği kral beklentisi nasıldı peki? Biraz ondan da bahsedelim. Çünkü İsa Mesih geldiğinde ki aslında onların beklentileri yaptıklarını biraz etkileyen bir durum oldu sanki.
0: Evet, doğru. İşte yine bu eski antlaşma, yani Tevrat peygamberliklerine baktığımız zaman Mesih gelecek ve İbrahim'e verdiği vaatlere bağlı olarak nedir? Bunların hepsi gerçekleşecek diye düşünüyorlardı. Ve o dönemde özellikle Yahudi milliyetçileri toprak vaadine odaklanıyorlardı. Ve Davut'un zamanında da en çok toprakları genişlediği için Mesih'in de bu toprakları pekiştireceğini, egemenliğini kuracağını düşünüyorlardı.
1: Dünyasal yani, bir krallık,
0: dünyasal bir krallık doğru.
1: İstiyorlardı.
0: Siyasi bir krallık bekliyorlardı. Ama Mesih tam tersi oldu. Onların beklediği gibi olmadı. Benim krallığım bu dünyadan değildir diyor. Hatta çarmıha gerilmeden önce Vali Pilatus'un önüne çıktığında onunla konuşuyorlar. İşte Yahudiler onu öldürmek istiyorlar. Ve Vali Pilatus İsa ile konuşuyor. Yani bir şey göremiyor ama onun kral olduğunu duyması Vali Pilatus'u tedirgin ediyor. Çünkü o dönemde de tek kral var Roma kralı. Yani evet. Onun dışında başka kral olmaması lazım diye düşünüyor. Gelip ince bir soru soruyor. Diyor ki, yani İsa'yı çağırıyor aslında. Sen Yahudilerin kralı mısın diye soruyor. Çünkü neden Yahudilerin kralı mısın diye soruyor. Başka bir kral olsa Roma kralının üzerinde başka bir kral olamaz. Yani bu mümkün değil. Ve İsa da şöyle karşılık veriyor. Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun yoksa başkaları mı sana söyletti? Pilatus ben Yahudi miyim dedi diyor. Ve devam ediyor işte seni bana kendi ulusun ve başkâinlerin teslim etti diyor. Ne yaptın? İsa şu cevabı veriyor. Benim krallığım bu dünyadan değildir diye karşılık verdi. Krallığım bu dünyadan olsaydı yandaşlarım Yahudi yetkililere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir. Yani bu sözler bu sorunuzu özetliyor, iyi anlatıyor diye ifade ediyorum. Yahudiler aşırı milliyetçiydiler ve dünyasal bir krallık peşindeydiler. Ama İsa'nın krallığı ise evrensel bir krallıktı, ruhsal bir krallıktı. Ve bu ruhsal krallıkta onun öncelikli zaferi ölümün yenilmesidir ve bunu da başardı.
1: Evet. Zamanımızın da sonuna geliyoruz ama şöyle sormak istiyorum aslında. Vahiy 22, 16. ayetleri okuduk. Bu ayetlere baktığımızda İsa Mesih'in kimliğiyle ilgili, tanrısal yönüyle ilgili olarak ne anlamamız gerekiyor bizim tam olarak? Nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor? Nasıl adımlar atmamız gerekiyor? Bu kimliği kavradığımızda, bu bilgiyi, bu gerçeği anladığımızda atmamız gereken adımlar nedir? Ve aslında tam olarak buradan bizim anlamamız gereken şey nedir?
0: Yani İsa Mesih yeryüzüne geliş amacı insanları günahın ölüm gücünden kurtarmaktır.
1: Evet.
0: Yani yoksa başka bir kendisinin buna ihtiyacı yoktu. Kelam olarak sonsuzlukta.

0: vardı. O yeryüzüne geldiği zaman ne oldu? Bozulan o ilişkiyi tekrar yeniden kurmak istedi. Bütün insanları Tanrı ile barıştırmak istedi. Aynen. Onlara sonsuz yaşamı vermek istedi. Ve bunu yapmak için de çarmıhta günahlarımızı üstlenmek için öldü. Ve üçüncü gün dirildi. Şimdi göğe yükseldi ve tekrar gelecek. Yani onu bekliyoruz. Ve Paulus da müjdeyle ilgili olarak bu konuda yine başka bir zaman konuşurken şunu söylüyor başka bir tanıklığında, savunmasında. Ben de size müjdeyi duyuruyorum. Biz de size müjdeyi duyuruyoruz diyor. Tanrı İsa'yı diriltmekle atalarımıza verdiği sözü onların çocukları olan bizler için yerine getirmiştir. Yani Mezmur'da dediği gibi sen benim oğlumsun, bugün ben sana baba oldum. Tanrı onu asla çürümemek üzere ölümden dirilttiğini şu sözlerle belirtmiştir. Size Davut'a söz verdiğim kutsal ve güvenilir nimetleri vereceğim diyor. Bunun için başka bir yerde şöyle diyor, kutsalının çürümesine izin vermeyeceksin. Evet, İsa diridir ve yaşıyor ve bugün yaşadığı için de biz imanla ona bakabiliriz, ona güvenebiliriz hayatımızın her alanında.
1: Evet, dediğiniz gibi Tanrı'nın vaatleri var ve vaatleri mutlaka yerine gelir. Bu konuda Tanrı'ya güvenebiliriz ve İsa Mesih'in kurtarışına da güvenebiliriz diyoruz. Süremizin sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimiz, teşekkür ediyorum sizlere. İsmail Bey, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimiz, soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maraton'un görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Anadolu toprakları binlerce medeniyete ev sahipliği yapmış, birçok inanç ve kültürü kucaklamıştır. Biz bu programda Hristiyanlığın Anadolu topraklarında nasıl var olduğunu ve nasıl günümüze dek ulaştığını konuşuyor olacağız. Programımıza başlamadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Yorgunum. Uzak bir yerden geliyorum.
0: Evet, hoş geldiniz. Bugün Anadolu'da kilise babaları ile ilgili konuşacağız. 2. yüzyıl ve 4. yüzyıl arasında kilise babaları devrini görüyoruz. İlk olarak aslında kilise babası ne demek diye sormak istiyorum Behnam Bey.
1: Çok önemli bir konu. Kilise babaları, kilise tarihinde gerçekten önemli rol oynadılar. Az önce söylediğiniz gibi 2. ile 4. yüzyıl dilimi içinde kilise babaları, yani önder. Kilise babası biraz garip ama öyle diyorlar. Fakat önder demektir. Kilise önderleri, kilise ilahiçileri. Elçilerden sonra, İsa Mesih'in elçilerinden sonra kilise tarihinde önemli rol oynadılar. Kutsal kitabı yorumladılar. Sapkınlıklara karşı, yani inanca gelen sapkınlıklara karşı mücadele ettiler. Kitaplara yazdılar ve çok önemli hizmetlerde bulundular.
0: Evet, peki herkes kilise babası olabilir mi? Yani kilise babası diyebilmek için ne yapmış olması lazım?
1: Yani olabilir herkes. Bu bir Rab'in lütfudur. Eğer Rab o lütfederse bir kişiye, sıradan bir imanlıya, eğer Rab lütfederse, o kişi kendini yetiştirirse ve kilise içinde önemli noktalarda hizmet ederse ve Rab ona bilgelik vererek yeni yeni kitaplar, yeni yeni teolojiler üretirse kilise babasıdır. Yani önderdir. Aslında önder demektir.
0: Anladım. Tabii ki tarihe baktığımızda birçok kilise babası var ki imanları için öldürülmüş: Ignatius, Polikarp, Antakyalı, Teofilos, Sardisli Meliton, İrenius gibi. Kısaca bahsedebilir misiniz? Nasıl öldüler? Kimlerdi bunlar?
1: Yani Rab İsa dedi ki, çok net söyledi, eğer biri benim ardımca gelirse haçını taşıyacak. Haç her zaman ölüme hazır olmaktır. Rab'in çocuğu, yani bir Hristiyan, her zaman sağa sola gitmeye hazır. Her zaman üç şeye hazır olmalıdır bir Hristiyan. Müjdeyi anlatan bir Hristiyan. Her an ölüme hazır olmalı. Yani şehit olmaya hazır olmalı. Her an başka bir yere taşımaya hazır olmalı. Rab çağıracaksa benim müjdemi ilet oraya. Gitmeye hazır olmalıdır. Bu nedenle şehitlik önemli bir noktadır Hristiyan hayatında. Ve ilk 4. yüzyıla kadar çok şehit verdi ama tarih bunu gösteriyor. Tarih boyunca en çok şehit veren kilise tarihidir. Bugün bile, 20. yüzyılda bile çok şehitler verdiler. Ve bunlar seve seve kanlarının dökülmesine. Ve Kabrianus diyor ki, ne diyor biliyor musun? Diyor ki şehitlerin dökülen kanı kilise için tohum oldu. Kilisenin büyümesi için, kilisenin bereketlenmesi için. Örneğin kaç yıl önce, o 12 yıl önce, belki daha fazla, Malatya'da üç kardeşimiz şehit edildi değil mi?
0: Evet.
1: Ve şehit edildiği an, duyduğum an Rab dedim, bu olay kilisenin büyümesi için, canlanması için olsun. Çok insanın kiliseden ayrılması için değil diye dua ettim. Ama hamdolsun o kardeşlerimizin şehit edilmesi kiliseyi birleştirdi, kiliseyi güçlendirdi.
0: Evet. Peki bu kilise babaları nasıl öldüler? Biraz bilgi verebilir misiniz öğrenmek isteyenler için?
1: Yani ilk 3. 4. yüzyıla kadar anlatamayacak kadar zorluklarla, yani Romalı devriydi. Romalılar, Nerolar döneminde bazıları, örneğin mesela atıyorum ki Ignatius diye bir işi var. Değil mi? Ignatius Antakya'daydı ve Patrik'ti. Çok güzel, çok inanlı bir önderdi. Onu yakaladılar. Zincirlerle Antakya'dan yürüterek Roma'ya götürdüler. Bir şenlik vardı ve onu aslanlara atacaklar diye. Ama bu Allah'ın adamı ölümü bile bile gideceğini bildiği için yolda 7 mektup yazdı kiliselere. 7 mektup, yani İncil'de olmayan 7 mektup yazdı ve teşvik etti insanları. Ve Roma'ya verdiler, arenaya koydular, aslanları attılar. Aslanlar onu parçaladı ama o bütün arenadaki insanları böyle elini uzatarak kutsadı, bereketledi ve öldü.
0: Evet.
1: Yani başka bir işi var, örneğin Polikarp. Bu dediğimiz Ignatius, kendisi Antakyalıydı ve çok mektuplar yazdı. Ama Polikarp çok önemlidir. İzmirli Polikarp, Yuhanna'dan sonra, yani İncil yazarı, Yuhanna'nın öğrencisiydi. Yuhanna'dan sonra İzmir episkoposu oldu. 86 yaşındaydı. Onu yakaladılar, götürdüler, dediler ki İsa Mesih'i yatsı. O dönemde Roma kralları kendilerine tanrı unvanı veriyorlardı. Yani Kyrios. Kyrios Grekçe'de Rab demektir. Biz İsa Mesih'e Kyrios diyoruz. Ama bu insanlar, Rab'i seven bu insanlar, krallara Kyrios demedikleri için yakaladılar. Ve bu adamı ceza vereceklerdi. Oranın işte komutanı ona yaklaştı. Dedi ki Polikarp, dedi, sadece de ki İmparator Kyrios'tur, seni bırakacağız. Dedi ki 86 yaşındayım ve bugüne kadar Rab bana hiçbir zarar vermedi, bereketten sonra benim uğruma ölen Rab'i nasıl inkar edeyim? Ve onu bir oduna koydular, yaktılar, biliyor musunuz?
0: Çok acı gerçekten.
1: Ya ama onun o yakılması yine kiliseye bereket oldu. Yani kilisedeki insana yılmadılar. Ve bu haç taşımadır. Her bir Hristiyan buna hazır olmalı.
0: Evet. Tabii ki birçok kişi var böyle. Hepsini tabii burada sayamıyoruz ama okumak isteyen olursa aslında araştırabilirler. Birçok isim var bu şekilde ölen kilise babaları arasında.
1: Yani kitaplar çok yazıldı. İnternete gitsin, Hristiyan şehitleri isteyip araştırabilir. Tabii bizim zamanımız yok ki burada hepsini anlatabilirim.
0: Evet.
1: Binlerce. Ama önemli bazı kişilerden söz edebiliriz yani.
0: Evet. Kapadokyalı babalar olarak geçen önderler de var aslında Hristiyanlık tarihi içerisinde ve manastır hayatını özümsemişler. Kim bu önderler ve manastır hayatı nasıl bir yaşam biçimi? Bu da çok merak edilen aslında toplumda.
1: Kapadokya şey. Biliyorsunuz Türkiye'dedir ve önce zulümlerden kaçan birçok Hristiyan oraya sığındı. Yer altı şehirler yaptılar. Kapadokyalı kilise babaları, yani kilise önderler, kilise tarihinde çok önemli konumdalar. Kutsal kitabı güzel yorumladılar ve sapkınlara karşı İsa Mesih'in tanrılığını ve kutsal ruhu savundular. Şimdi bunlar üç önemli kilise babası vardı. İlginç ki bunlardan ikisi kardeştirler, biliyor musun? Çok kardeş. Hatta örneğin Büyük Basilios var ya, Büyük Basilios ve onun kardeşi Gregorios. Babaları Diokletin 3. yüzyılda Diokletin'in zulmünden kaçtı, da ormanlarda saklandı kaç yıl. Diokletin 303'te terk ettikten sonra, yani tahtı, ve onun ölümünden sonra ortaya çıktılar. Çok güzel okul okudular, çok güzel okudular. Aslında onların kız kardeşi Makrina vardır. Söz etmiyorlar hani bir bayan olduğu için. Ama bu iki büyük önderi yetiştiren ablaları Makrina'ydı. Ve bunlardan biri Büyük Basilios İsa'dan sonra 324'te Kayseri'de çok iyi eğitim gördü. Ondan sonra ikinci Nissalı şeydir. O da Nevşehir tarafında bir yerdir, Gregorios. O da 331'de doğdu. Bu büyük, az önce söylediğim Büyük Basilius'un kardeşiydi. Ve Nazi anslı Gregorius, yani Aksaray'da, orada bekarlar köyü vardı. Bunlar üçü de çok önemliydi. Ve Hristiyan dünyasında manastır hayatını da onlar ingettirdiler. Yani onların düşüncesine göre biz dünyadan ayrılalım, günahtan ayrılalım, uzaklaşalım ve tamamen hayatımızı Tanrı'ya adayalım, okuyalım, düşünelim, yeni şeyler üretelim, vaazlar üretelim ve kiliseye yararlı olalım. Ve gerçekten faydalı oldular. Hatta bu insanların döneminde Nusaybinli Süryani Efrem vardı. Onunla da danıştılar. Ve bu adamlar, bu kilise önderleri Nusaybinli Süryani Mor Efrem. O da yazardı, çizerdi. Dediler ki kutsal ruhun gitarı unvanı verdi. Çünkü binlerce şiir yazdı. Hatta dediler ki bu babalar eğer kutsal kitap kaybolursa onu Mor Efrem'in yazdığı şiirlerde bulabiliriz. Bu nedenle ona kutsal ruhun gitarı diye unvanını verdiler.
0: Yani aslında Tanrı'ya tam olarak odaklanmak için böyle bir manastır hayatını tercih ediyorlar. Orada bir eğitim var mıydı? Ne yapılıyordu?
1: Manastırlar o dönemde ve orta çağda manastırlar üniversiteydi. Şu anda dünyada en büyük üniversite Oxford Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi, ondan sonra Harvard Üniversitesi hepsi manastırdı, biliyor musunuz? Hepsinin yeri manastırdı, orijinal manastırdı. Ve manastırdaki insanlar boş değil, bütün gün çalışıyorlardı, bütün gün yorum yapıyorlardı, teoloji üretiyorlardı. Boş şeylerle uğraşmıyordu. Hep Tanrı'nın sözüyle uğraşıyordu. Kutsal ruh, kutsal kitabı ellerinden bırakmıyorlardı. Okuyorlardı, kutsal ruh dua ediyorlardı, yorumluyorlardı. Ve çok katkı oldular. Yani boş boş gidip de sadece yemek yemek için yatmak değildi bunların hayatı.
0: Evet, tamamen Tanrı'ya odaklı bir yaşam. Aynı zamanda tabii ki çok güzel şeyler de çıktı.
1: Ve orta çağda birçok bilim adamı hepsi manastırda yetişmiş insanlardı.
0: Evet. Aynı zamanda güzel bir eğitim alıyorlardı.
1: Çok güzel, evet.
0: Genel olarak baktığımızda aslında zulüm gören kilise babalarını görüyoruz. Manastır hayatını seçen kilise babalarını görüyoruz. Çok derin bir konu ve birçok da aslında kilise babası var konuşacağımız. Ama şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.
2: Radyo Maranata.
3: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Şu soruyla devam etmek istiyorum ben Behnam Bey. Doğu'da hangi kilise babaları vardı? Kilise tarihi içerisinde nelerle mücadele ettiler, neler yaptılar? Birçok isim var. Siz onlardan biraz bahsederseniz.
1: Doğu'da zaten 3. 4. yüzyıla kadar hemen hemen bütün kilise önderleri Doğu'dandı. O Doğu'dandı. Ama en önemlilerden birini söyleyeyim. Şimdi altın ağızlı Yuhanna diye birisi vardı. Christos Homos'tur. Yani altın ağızlıdır. Niye altın ağızlı demiş? Çünkü bu adam gerçekten imanlıydı. Ve elinde kutsal kitabı alarak İstanbul sokaklarını, caddeye dolaşıp İncil'i insanlara anlatıyordu. Çok güzel konuşuyordu. Bu nedenle altın ağızlı adını koydular. İstanbulluydu ve İstanbul'u dolaştı, İncil'i anlattı. Zaten ilk bu iman edenler insan Mesih'in, yani kutsal ruhla dolunca o İncil'in müjdesini anlatmak istediler. Çünkü güzel bir haberdir. Müjde nedir? Güzel bir haber. Müjden varsa hemen anlatırsın. İncil de müjdedir, iyi haberdir. İncil şunu yap, bunu yapma şeriat kitabı değildir. İncil, Rab İsa diyor ki ben onlarda yaşam olsun, bol yaşam olsun diye geldim. Ve altın ağızlı Yuhanna gibi kilise önderleri bu yaşamı insanlara anlatmak için uğraştılar. İncil müjdedir. İncil insanların kurtuluşu için müjdedir. Günah ne kadar günahlı olsun ol, Rab tövbe edersen sen aziz konumuna gelirsin. İsa Mesih'in dünyaya gelişiyle bir lütuf çağı başladı.
0: Evet.
1: Mesih'in döneminde karanlıklar vardı. Ama Mesih'in dünyaya gelişi karanlık gitti, lütuf çağı başladı. Lütuf Tanrı'nın insanlara merhamet ettiği bir çağ geldi. Ve Mesih'in doğumuyla kadın erkek bir oldu. Uluslar bir oldu. Yunanlılar, Yahudiler bir oldu. Çünkü hepsi Mesih'te bir oldular, Tanrı'nın ruhu. İşte güzelliği budur.
0: Evet. Kesinlikle. Birkaç isim daha var aslında. Şeyi de merak ediyorum. Süryani, Mor Efrem, Nusaybinli, Mor Yakup. Tabii. Bu Mor aslında nedir anlamı?
1: Şimdi Mor Süryanilerin kendi azizlerine verdiği bir unvadır. Mor aslında efendi demektir. Ya da aziz demektir. Süryanice'de, Mesiha'de Mor diyorlar. Mor Yeşo. Mor Yeşomşo diyorlar. Ama bunu veriyorlar. Aslında bana göre Mor söylenmemeliydi. Aziz diyeceklerdi ya da önder diyeceklerdi. Şimdi biliyorsunuz Hristiyanlık daha önce programlarımızı anlatmıştık. Urfa'dan doğuya doğru gitti ve Süryani toplumu iman etti. İşte 3. yüzyılda Mor Efrem Nusaybinliydi. Babası bir toplumun putperest önderiydi. Ama bu adam 19 yaşındayken Mesih'le tanıştı, iman etti. Ve iman ettikten sonra bu hiç şey olmadı, böyle papaz, rahip olmadı bu adam. Ama tamamen kilise içinde bir edebiyatçıydı. Ve binlerce şiir yazmış. Ve bu şiirlerin çoğu kutsal kitaptan, İncil'den alınmış şiirlerdir. Ve onun kitapları, yani Süryanice yazıldı, sonra İngilizce çevirdiler. Daha sonra Kültür Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanı bu Mor Efrem'in şiirlerini Türkçeleştirdi. İsteyen bulabilir Mor Efrem kitabı diye. Ve gerçekten kiliseye ışık olmuş bir adamdır. Bu nedenle ona kutsal ruhun gitarı diye söylendi. Çünkü özel bir makamla onun şiirleri söyleniyor. Hala söyleniyor. Şimdi yine de Nusaybinli Yakup diye, Mor Yakup diyorum. Bu da çok iyi şiirler yazmış. Farklı Mor Efrem'den farklı şiirler yazmış. Ve onun şiirleri hala kilisede dualarda okunuyor. İlahiler olarak söyleniliyor. Ve bu kişi de kendini yetiştirmiş ve kutsal kitap yorumu yapan ve insanlara vaaz eden güzel bir insandı, Yakup. Bir de bir tane daha Yakup var. Brudonlu Yakup dediğimiz bir kişi vardır. Bu adam Suruçludur. O dönemde o bölge hepsi Hristiyanlarla doluydu. Ve bu adam, ona Brudonlu Yakup diyorlar. Batırlar ona onu diyorlar. Çünkü yırtık pırtık elbise giyiyordu. dolaşıyordu ve Bizans Kilisesi o dönemde Süryani Ortodoks Kilisesine baskı yapıyordu. Ama bu adam Yakup diyelim, burada onu Yakup ya da Mor Yakup, kiliseyi toparladı. Ta İstanbul'a kadar geldi. Şehirleri dolaştı, köleri dolaştı ve oradaki halk için papazlar, önderler atadı. Hı hı. Kilisenin yeniden kendine gelmesini, toparlanmasını sağladı. Evet, evet, önemli bir kişidir bu kişi de.
0: Evet. Evet. Aslında baktığımızda hepsinin büyük çabaları var. Şehirlerle belki oradaki insanları toplayarak çok önemli hizmetleri olmuş zamanında. Baktığımız zaman birçok Hristiyan kilise babası da zulüm görmüş ve acı şekillerde ölmüşler. İmanlarını inkar etmedikleri için, İsa Mesih'e bağlılıklarından vazgeçmedikleri için öldürülmüşler. Canlarını kurtarmak için o an inkar edemezler miydi? Ya da canlarından vazgeçecek kadar İsa Mesih'e bağlı olmaların nedeni neydi aslında Behnam Bey?
1: Mesih'e olan sevgileri ve Mesih'ten aldığı o bereket asla inkar edemezdi. Hatta Süleyman Diokletin zamanında büyük büyük zulümler vardı. Çok kişi şehit edildi. Hatta yeni bunları kurtarmak için yeni bir kağıt getirdiler, imzala. Dediler ki bakınız bu kağıdı imzalayınız. Biz gizli olsun dediler. Halka da söylemeyin. Sadece deyiniz ki biz Mesih'i değil, biz imparatoru destekliyoruz. Beğeniyor diye bir kağıt yazın. Gizli olarak sizi bırakacağız. Onu da asla kabul etmedi, reddettiler. Mesih'in sevgisinden Paul diyor ki kim bizi ayıracak?
0: Evet.
1: Ölüm mü? Aslında o ayetleri okumak lazımdır, değil mi? Biraz sonra okuyacağım o ayetleri. Romalılar 8. bölümde, hı hı. 8. bölümde o ayetleri okumamız lazımdır, değil mi? Ve bu imanlılar o şekilde davrandılar. İmanlarını inkar etmediler. Her ölen bir kardeş için gidiyorlardı diyor Rab, şükürsün. Çünkü Hristiyanlıkta ölüm yoktur kardeşim. Hristiyanlıkta ölüm yeni bir başlangıçtır. Gökte Tanrı ile birlikte ebediyen olmaktır. Ve bu nedenle canlarını sona kadar sevmediler. Ve o ayetleri okuyacağım şimdi sevgili dinleyicilerimiz için. Romalılar 8. bölümden ve 31. ayetten sonra okuyacağım. Göreceksiniz ki Paulus o dönemde bile bunu anlatıyor. Diyor ki öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa bize kim karşı olabilir? Öz oğlunu bile esirgemeyip onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı onunla birlikte her şeyi bağışlamayacak mı? Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Roma İmparatorluğu, o Neronlar, krallar hep suçladılar. Ama diyor kim suçlayabilir diyor. Diyor ki öz oğlunu yani İsa Mesih'i bile esirgemeyip onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı onunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı? Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır. Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa. Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Ve bakınız soru şudur diyor. Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı? Elem mi? Zulüm mü? Açlık mı? Çıplaklık mı? Tehlike mi? Kılıç mı? Yazılmış olduğu gibi senin uğruna bütün gün öldürülüyoruz. Kasaplık koyun sayılıyoruz. Ama bizi sevenin yani Tanrı ve İsa Mesih bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinden galiplerden üstünüz. Eminim ki ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki, ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka hiçbir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan sevgisinden ayırmaya yetecektir. Haleluya. Ve bu insanlar canlarını seve seve verdiler Mesih'in sevgisi uğruna. Budur bizi ayakta tutan. Bugün de dünyanın birçok yerlerinde, Afrika'da, Orta Doğu'da her gün işitiyoruz insanlar öldürüyor. İşitiyoruz ki Mısır'da kilisede dua ederken insanlar gidip onları öldürüyorlar. Yine yılmıyorlar bunlar. Çünkü Mesih'in sevgisi galiptir.
0: Evet. Tabii ki insan gerçeği bilirse ve o sevgiyi tatmışsa hiçbir şey onu ayıramaz.
1: Sorun odur. Bütün mesele imanla. Hı-hı.

0: mal eden insanların bu şekilde öldürülmesine izin de veriyor. Yani onların ölümü Hristiyanlığın Anadolu topraklarına yayılmasına da nasıl bir etkisi oldu aslında?
1: Aslında çok ne söyleyeyim sana, kilisenin büyümesi sıkıntılar sayesinde oldu.
0: Hı hı.
1: Bakınız, rahatlık dönemi olunca Hristiyan kiliseler uyuşuk oluyor.
0: Hı hı.
1: Ama zulümler daima kilisenin imanda büyümesini, imanda gelişmesini sebep olur. Örneğin Rusya'da 70 yıl boyunca ya çağımızda Hristiyanlık yasaklandı. Birçok papaz, birçok pastör akıl hastanesine atıldı. Kitap-ı Mukaddesler yasaklandı. Ama imanlıların, gizli imanların diz üzerine dua etmesiyle o sistem yıkıldı. Rab getirdi, insanlar sistem yıkıldı. Herkesin korktuğu o kubinizm sistem, Tanrı'ya karşı sistem yıkıldı. Ama kilise şimdi çok büyüdü orada. Ve anlatılıyor ya, anlatıyor, ben de okudum. Komünizm yıkıldıktan sonra milyonlarca İncil, insanlar istediler İncil. Ve şimdi kilise toparlandı, kilise kendi geldi. Budur. Zulümler bizi yıldıramaz. Zulümler Hristiyanları yıldıramaz. Bilakis güçlendirir onları.
0: Evet. Tanrı peki neden izin veriyor?
1: Tanrı'nın iradesini bilmiyoruz. Biz dua ederken diyoruz ki ya Rab, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun, değil mi? Eğer benim ölmeme, şehit olmama Rab izin veriyorsa demek ki bir nedeni vardır. Başka insanlar gelecektir. Daha önce de söyledim, şehitlerin dökülen kanı kilise için tohum oldu. Kilisenin büyümesine sebep oldu. İmanların güçlenmesine, yani Hristiyanların bir olmasına sebep oldu.
0: Evet, aynı zamanda zaten ölüm bir son değil Hristiyanlar için, değil mi?
1: Çünkü... Asla Paulus diyor ki Paulus İncil'de buna uyku diyor. Biliyorsun, buna uyku diyor. Yani biz uyuyoruz, yeni bir yaşama kavuşuyoruz ve Tanrı'nın huzurunda olacağız ebeder ebedince. Orada Tanrı bizimle ilgilenecek, Tanrı gözlerimizi, gözyaşlarımızı silecek, Tanrı bize baba olacak ve biz ona oğullar olacağız. Bu hep, ama orada biz melekler gibi olacağız. Orada orada ne evlilikler olacak ne de evlendirilmeler olacak. Tamamen melekler gibi olacağız.
0: Evet.
1: Ve orada işaret ihtiyacımız yok, Tanrı bizi aydınlatacak.
0: Evet, nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi bilince ölüm de aslında çok korkutucu bir şey olmuyor bizler için.
1: Asla. Çünkü gözlerimizi kapadığımızda gökte Rab'in huzurunda. Biz Hristiyan cenazesinde diyoruz ki intikal etti. Yani birisinin cenazesine giderken atıyorum bir kardeşimiz, deriz ki kardeşimiz intikal etti. Ne demek intikal? Bir yerden bir yere gitti, değil mi? Evet, sadece üzülüyoruz, ayrılık vardır ama o daha güzel yere gidiyor. Tanrı'nın huzurun evine gidiyor. Yani buna cennet diyoruz ya da Tanrı'nın egemenliği diyoruz. Orada olacağız. Bu intikaldır.
0: Evet. Çok güzel bir sohbetti gerçekten. Kilise babalarını konuştuk ama zamanımızın da sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Behnam Bey, size de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomaraton.com'da.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler, Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Bu program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey, siz de hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Bugün aslında hırsızlık konusunu konuşacağız. Hırsızlık ve karşısında nasıl alın teriyle çalışmayı koyabiliriz, onu konuşacağız. Çünkü Günah ve Erdem program serisi boyunca aslında bunu yapmaya çalışıyoruz. Yaşamımızdan çıkartmamız gereken, Tanrı'nın istemediği, aslında bize zarar veren o günahların yerine hangi erdemleri, Tanrı'nın istediği hangi erdemleri koyabileceğimizi konu alıyoruz. Ve bugün de bu iki konuya değineceğiz. Hırsızlık ve alın teri konusuna değineceğiz. Bu konuda sorularınız varsa bizlere soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Ve tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Nuh Bey, hırsızlığı biz nasıl tanımlıyoruz? Yani ve bugün bilerek ya da bilmeyerek, farkında olmadan çaldığımız şeyler olabilir mi?
1: Olabilir tabii. Bizler hırsızlığı Hristiyan bakış açısına göre bir kişinin başkasına ait olan bir şeyi izinsiz ya da haksız bir şekilde almasıdır tabii doğal olarak. Bu sadece fiziksel mülkleri olmayabiliyor. Aynı zamanda manevi ya da soyut değerleri de kapsayabiliyor. Ama kutsal kitapta hırsızlığın açıkça bir günah olarak tanımlıyor. Zaten 10 emire baktığımız zaman 7. emirin çalmayacaksın diye Tanrı'nın emir verdiğini görüyoruz. Hırsızlık neleri kapsıyor onu da bakmamız gerekiyor aslında. Neler hırsızlık olabilir, bilip bilmeyerek yaptığımız hırsızlıklar neler olabilir. Fiziksel mülkiyetin çalınması hırsızlıktır. Bu kişinin parası, malını ya da değerli eşyalarını izinsiz almak. Zamanın çalınması da olabilir. Mesela biz bunu pek düşünmüyoruz hırsızlık olarak ama birinin zamanını boşa harcamak ya da iş yerinde verimli çalışmayarak işverenin hakkını yemek. Bu da aslında bir hırsızlık olarak görebiliriz. Hakların ve fırsatların çalınması da olabilir. Örneğin başkasının fikrini izinsiz kullanmak olabiliyor. Bu okulda olabilir, iş yerinde terfi alırken olabilir. Bunları başkalarının fırsatlarını, öyle haklarını yiyebiliyoruz. Yani hakkını gasp edebiliyoruz. Duygusal manevi hırsızlık diye de var. Aslında bu da bizim pek düşünmediğimiz bir konu. İnsanların güvenini kötüye kullanarak onları manipüle etmek ya da sevgilerini ya da emeklerini karşılıksız sömürmek. Bu da bir hırsızlık oluyor ve hırsızlığın bir başka boyutu da Tanrı'ya ait olan şeylerin çalınması. Bunu biraz belki ileride yine konuşacağız, açacağız ama mal varlığın bir kısmını Tanrı'ya adama sorumluluğu yerine getirmemek gibi şeyler ya da Tanrı'nın hakkını vermemek gibi şeyler hırsızlık olabilir. Bilerek yaptığımız hırsızlık bu açık bir niyetle farkında olarak bir şeyleri çalmadır ama bilmeden yaptığımız şeyler de aslında telif hakkı ihlali gibi ya da bir sanat eserini izinsiz kullanmak gibi aslında bizim
0: korsan
1: yayın gibi şeyler. Bunlar bizim bilmeden yaptığımız ya da bilinçsizce yaptığımız hırsızlıklar içine de girebiliyor.
0: Peki mesela aklıma şey geliyor. Adem ve Havva'ya baktığımız zaman Adem ve Havva aslında bir şekilde Tanrı gibi olmak istiyorlar. Aslında Tanrı'nın bir şekilde yetkisini sanki çalmaya, sanki değil aslında öyle aslında çalmaya çalışıyorlar gibi. Ve bununla bir bağlantısı olabilir mi? Yani biz bugün Tanrı'dan çalıyor olabilir miyiz? Yani Tanrı'nın yetkisinden çalıyor olabilir miyiz?
1: Az önce de değindiğim gibi aslında senin de biraz açıkladığın gibi çalma konusuna Tanrı'dan çalmak da mutlaka giriyor. Yani Tanrı'dan da hırsızlık yapabiliriz. Tanrı'ya karşı da hırsızlık yapabiliyoruz. Senin söylediğin konudan girelim. Tanrı'nın yetkisini çalma konusuna bakarsak. Evrendeki en yüksek otoritenin sahibi Tanrı'dır. Bunu hepimiz biliyoruz. Ve her şeyin üzerinde hüküm sürme hakkı Tanrı'nındır ama insanlar bazen onun bu yetkisini çalmaya çalışıyorlar. Yani Tanrı'nın otoritesini, Tanrı'nın hüküm sürme yetkisini sanki kendi yetkimizmiş gibi kullanarak bunu ciddi bir hırsızlık yapıyoruz aslında. Mesela Tanrı hükümranlık hakkını reddetmek bu hırsızlığa girebiliyor. İnsanlar bazen kendi yollarını seçerek Tanrı'nın yetkisini hiçe sayabiliyor. Onun yüceliğine ortak olmaya çalışıyor. ve kontrolleri tamamen kendi ellerine almaya çalışıyor. Bu senin anlattığın Adem ve Havva'nın ilk günah işlerken Tanrı'nın iradesine, Tanrı onlara özgür irade verdi. Tabii ki robot gibi yaşamayacaklardı ama aynı zamanda Tanrı'nın iradesi, otoritesi altında yaşamaları gerekiyordu. Ama onlar ne yaptılar? Tanrı'nın otoritesini reddedip, Tanrı'nın iradesini reddedip, hükümranlığını reddedip, kendileri Tanrı gibi olup, kendi hayatlarını istedikleri gibi yön vermek istediler. Yani yine özgür irade var ama bu özgür iradenin üstündeki Tanrı'nın otoritesini reddetmek olduğu için bugün Tanrı'nın otoritesine hırsızlık yapmak anlamına geliyor. Tanrı'nın otoritesini, yetkisini çalmanın içine tapınma, ibadetin hedefini değiştirmek de olabiliyor. Yani Tanrı tapınılacak tek bir varlıktır, övgüye layık olan tek varlıktır. Bizler bazen bu Tanrı'nın başarıları ya da zenginlikleri, sahip olduğumuz şeyleri Tanrı'dan değilmiş gibi Tanrı'ya övgü sunmak yerine bunları kendimize öne çıkarak ya da başka varlıkları öne çıkarak, onlara övgü sunarak bunları Tanrı'nın önüne getirebiliyoruz. Bu Tanrı'nın alması gereken övgüyü, yani Tanrı'nın iradesini farklı şekilde başkalara mal edebiliyoruz. Tanrı'nın yasalarını çiğneyerek de aslında onun yetkisini hiçe sayabiliyoruz. Tanrı'nın belirlediği doğrular var, yanlışlar var. Ve bu yanlış ve doğruları belirleme hakkını reddetmek onun yetkisini aslında çalmak olabiliyor. Yani Tanrı'nın doğru dediği şeyi yapmamak, yanlış dediği şeyi de yapmak. Bu bir anlamda Tanrı'nın yasalarını çiğneyerek onun otoritesini hiçe saymak oluyor. Bunun dışında Tanrı'dan çalmak sadece bu değil. Az önce ben kısa bir değinme yapmıştım başlangıçta. Mal varlığımızın bir kısmını Tanrı'ya adamamak da hırsızlık olabiliyor. Bunu biraz açıklamak istiyorum. Yani bizim sahip olduğumuz her şey Tanrı'dan geldiğini düşünüyorsak Tanrı bizden ondalıklarımızı vermemizi istiyor. Bu Tanrı'nın verdiği, halkından verdiği bir yasaydı. Malaki 3. bölüm 8 ve 10'da onunla ilgili şöyle söylüyor. İsrail halkı Tanrı'nın ondalık ve sunularını vermeyerek onun hakkını çalmakla suçlanıyor. Orada şunu söylüyor. İnsan Tanrı'dan çalar mı? Oysa siz benden çalıyorsunuz. Bunu Tanrı halkına söylüyor. Senden nasıl çalıyoruz diye soruyorsunuz. Ondalıklarınızı, sunularınızı çalıyorsunuz. Siz lanete uğradınız çünkü bütün uluslar benden çalıyorsunuz. Ulus olarak benden çalıyorsunuz. Tapınağımdan yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambarlara getirin. Beni bununla sınayın diyor her şey egemen Rab. Göreceksiniz ki göklerin kapaklarınızı size açacağım. Üzerinizde dolup taşacak bereket yağdıracağım. Şimdi burada ondalık dediğimiz şey kişinin gelirinin malının onda birini Tanrı'ya adaması anlamına geliyor. Buradaki amaç nedir? Tanrı'nın her şeyin sahibi olduğunu kabullenmek. Yani Tanrı benim efendim, sahibim ve her şey ondan geldiğini gösteren bir ifade. Ve sen ondalık vermeyerek aslında Tanrı'nın saladığına karşı bir nankörlük, bir itaatsizlik yapıyorsun. Bunu ondalıklarla sınırlamıyorsa sadece zamanımızı, yeteneklerimizi, hizmetimizi Tanrı'ya sunmamak, yapmamak. Bu bir anlamda Tanrı'nın mal varlığını çalmak anlamına geliyor. Bu beden Tanrı'ya ait, bize verdiği yetenekler Tanrı'dan geliyorsa bunu Tanrı'ya hizmet etmek için kullanmamız gerekiyor. Ama bunları bu amaç için kullanmıyorsak Tanrı'nın mal varlığından çalmış oluyor.
0: Evet, ve aslında Tanrı'ya vermekle alakalı konuda da zaten yaptığımız şey normalde Tanrı'nın bize verdiğini, zaten hali hazırda bize vermiş olduğundan Tanrı'ya veriyoruz. Tanrı'nın hizmetinde kullanılması için haliyle bu konunun da belki doğal sağlıkla anlaşılması açısından söylüyorum. Öyle ki Tanrı bizi bereketliyor. En başında aslında bize yaşam veriyor. Zaten yaşamamızın sebebi o. Ve bugün de aslında biz paraya değil Tanrı'ya kulluk ettiğimizi, bu mal kullanımı konusunda da Tanrı'ya vererek gösteriyoruz. Buradaki Nuh Bey'in vurguladığı nokta, onu tekrar hatırlatmış olayım. Peki bu hırsızlık gerçekten ölümcül mü Nuh Bey? Gerçekten çok büyük bir sorun mu?
1: Kutsal kitaba baktığımız zaman, kutsal kitap ışığına baktığımız zaman bir bireyin ruhsal durumunu hem toplumsal düzenine ciddi şekilde etkileyen günahlardan biridir aslında hırsızlık. Tanrı'nın yasasını ihlal ediyor. Çünkü Tanrı çalmayacaksın diyor. Onu yaparak ihlal ediyor. Aynı zamanda kutsal kitapta ebedi yargım ve ruhsal ölümle de bağlantılı. Yani bizim günah dediğimiz şey, günah ücreti ölümdür dediği zaman bir ruhsal ölümden bahsediyor. Yani bir hırsızlıkta bir günah olduğu için bir ruhsal ölüm geliyor. Aynı zamanda ebedi yargıyı da peşinde getiriyor. 1. Korintliler'de 6. bölüm, özellikle 9. 10. ayetleri İncil'i olan kişiler baktığı zaman şunu görecekler, hırsızların Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklarını söylüyor. Bu çok önemli bir vurgu. Yani hırsızlar Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. Bu onun ölümcül bir günah olduğunu gösteriyor. Yani hırsızlık yapanların Tanrı'nın egemenliğine cennete giremeyeceğini söyleyerek bunun ölümcül bir günah olduğunu söyleyebiliriz.
0: Peki bu sadece bir alışkanlık ya da hastalık mıdır? Bazen toplumda bu şekilde de vurgulanıyor. Yani bu kötü bir alışkanlık ya da belki bir hastalık. Psikolojik olarak belki buna iten bir hastalık da olabilir elbette. Bu sadece öyle mi görülmelidir? Sadece bir alışkanlık ya da hastalık gibi mi görülmelidir?
1: Yani aslında her ikisi açısından da görülebiliyor. Uzmanların açıklamaları ya da kutsal kitap ışığına baktığımız zaman bu şekilde görebiliyoruz. Hırsızlık gibi günahların bir alışkanlık ya da hastalık olabileceği fikri çeşitli açılardan yaklaşılabilir. Hırsızlık alışkanlık olabilir mi sorusuna değindiğimiz zaman insanın günah, insan doğasının günahlı olması, yani biz birçok günah için açıkladığımız nokta, insanın kutsal kitaba göre baktığımız zaman Adem ve Havva'nın günahından sonra insanlar o günah yüzünden, lanet yüzünden doğan çocuklar da günahlı bir şekilde doğuyor. Yani günahlı bir yapıya sahip. Ve bu günahlı yapıdan dolayı insanlar hırsızlık yapmaya meyilli olabilir. O günahın etkisinden dolayı. Yani bu şekilde bir alışkanlık olarak bakabiliriz. Bedeninde, vücudunda oluşan bir... Yani ben küçükken kimse bana hırsızlığı öğretmedi ama ben birisinin evine gittiğimde hoşuma gittiği bir şeyi gördüğüm zaman cebime koyup bir bakım o benimle beraber eve gelmiş oluyor. Aa, bu nasıl benim cebime girdi? Kimse bana öğretmedi ama ben bunu farkında olmadan hırsızlığı, benimsediğim, beğendiğim şey, hoşuma gittiği şeyi benimle bir bakım onlardan gizli bir şekilde söylemeden eve getirdiğim ya da çaldığım zamanlar oluyordu. O zamanlar belki 3-4 yaşlarında, 5 yaşlarındaydım. Sonradan büyüdükçe hatırladığım o davranışları gördüğümde çok utandım ama bu bizim doğamızda olan bir şey de olabiliyor. Alışkanlığın nasıl olabilir? Mesela bir insan bir şeyi, eylemi tekrarladıkça onda bir alışkanlık haline gelebiliyor. Hırsızlık da eğer tövbe etmeyince insanlar... Bir kere yaptı mı, iki kere yaptı mı bu bir alışkanlığa dönüşüyor. Tövbe etmedi ve onunla vazgeçmedi mi bu bir alışkanlığa dönüşebiliyor. Hastalık kısmına gelindiği zaman da psikolojik bir rahatsızlık olarak bunun görülebildiğini söyleniyor. Yani ahlaki bir günah olarak görünse de modern psikolojide kleptomani gibi psikolojik rahatsızlıkların varlığı kabul edilebiliyor. Yani bu kleptomani nedir? Kişinin çalma dürtüsünü kontrol edemediği bir hastalık. Yani insanlarda bazen oluyor ve bu farkında olmadan o içgüdüsel olarak sürekli bir şeyleri çalma, kendisine ihtiyacı olmadığı halde, belki büyük şeyler olmayabilir, değersiz şeyler olabilir ama sürekli bir şeyleri çalma dürtüsü var ve bunu engelleyemiyor. Ama bu hiçbir zaman insan hırsızlık yapmak için bir fırsatı değil. Böyle kişilerde psikoterapi, ilaç tedavisi ya da destek grupları gibi şeylerle tedavi olmak istemeli ve bunlardan vazgeçmelidir diye söyleyebiliriz.
0: Elbette ve bugün aslında bu sorunu yaşayan kişiler olabilir. Belki dinleyicilerimizden bu sorunla daha önce mücadele etmiş ya da şu an belki mücadele eden kişiler olabilir. Elbette bu sorunun çözüme kavuşabileceğini biliyoruz. Bunun için bir umut var, bir ümit var. Haliyle bunu dile getirmek kötü bir şey değil. Tam tersi aslında iyileşmenin ilk adımı olabilir. O yüzden bugün Nuh Bey'e sormak istiyorum. Tanrı'nın isteği ne, çözüm ne bu konuda Nuh Bey?
1: Tanrı dürüst olmamızı istiyor. Kendisi dürüst olduğu gibi, adil olduğu gibi bizim dürüst, adil olmamızı istiyor. Hırsızlık yaparak bir şeylere sahip olmak değil, çalışarak. Gerçekten Tanrı bize akıl verdi, Tanrı bize yetenek verdi ve bu yetenekleri bizim ülkemizde biraz bu ifade yanlış anlaşılmasa dikkat, onun yüzden baştan özür dileyerek söylüyorum, hani yanlış anlaşılmasın ama bizde hırsızlık yapma, insanları kandırma yetenek olarak görüyoruz ya da yeteneklerimizi biraz kötü amaçlar için kullanıyoruz. Birilerine yardım etme, birilerini geliştirme, daha yapıcı olmak değil de bencil ya da farklı amaçlar için kullanabiliyoruz.
0: Kendi çıkarımız amaçlı.
1: Evet ama Tanrı istediği şey çalışkan olalım. Kimseyi kandırmadan, haksızlık yapmadan, başkalarının hakkına saygı duyarak bunu kullanalım. Ama bunu biraz açarsak Tanrı istediği nedir? Tanrı bizim dürüst, adaletli olmamızı istiyor. Leviler 19. bölüm 11. ayete baktığımızda çalmayacaksın, hile yapmayacaksın, birbirinize yalan söylemeyeceksin. Tanrı bunun bizim dürüst ve adil bir şekilde yaşamamızda onun verdiği emirler içerisinde olduğunu görüyoruz. Çalışkanlık konusunda da aslında emeklerimizin kazanmalarını ve yani kişinin emek vererek kazanmalarını ve kendi ihtiyaçlarını karşılamaları öğretiliyor. Paulus, senin de bir ara değindiğin Efesler 4. bölüm 28. ayette hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Tersine kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin. Böylece ihtiyacı olanla paylaşacak bir şey olsun. Bence bu çok önemli bir ayet. Yani Mesih'i tanımadan önce böyle alışkanlıklarımız, böyle kötü yaşantımız olabilir ama Mesih'i tanıyorsak hırsızlık yaparak bir şeylere sahip olmuyor. Çünkü hırsızlık yaparak sahip olduğun her şey onun hakkıyla yiyemeyeceksin, seni mutlu etmeyecek, sana zararları olacak. Ama çalışarak bir şeyleri alabilirsen o sana büyük bir bereket olacak. Hatta başkalarına yardım edebilecek o bereketlere bile sahip olabileceksin. Ve Tanrı bu şekilde çalışan insanları gerçekten bereketliyor. Yani biz sanıyoruz ki kısa yoldan zengin olarak, çalarak zengin olmak bize mantıklı geliyor ama bu Tanrı'nın lanetlediği, hoşlanmadığı bir şey. Tam tersine emek vererek, çalışarak, çalışkanlıkla yapan kişi Rab bereketliyor. Benim yaşadığım bir ülke vardı. O ülke bizden, yani 1950'lerde Türkiye gidip o ülkeye yardım ettiği bir ülkeydi. Ve çok sefil bir halde, yani ifade belki doğru olmayacak ama çok fakir, çok zor bir halde yaşıyorlardı. Onlarla 13 yıl yaşadığım süre boyunca baktığımda o kadar gayretle, dürüst bir şekilde yaşamaya çalışıyorlar ve ülke çok kısa bir sürede kalkındığını gördüm. Tanrı onları gerçekten bereketliyor. Dürüst olmaları, gayretli olmaları, çalışkan olmaları onlara büyük bir birçok konuda gelişmelerini, rahatlığa kavuştuklarını görüyorum ve bu çalışkanlık hırsızlık yapmalarına da engelliyor. Yani hırsızlık azalıyor. Çünkü herkes de onlardan var. Her şeye sahip, birçok şeye sahip olabiliyor. Ve hırsızlık yapma gereksinimi duymuyor. Tanrı istediği şey bu anlamda çalışkan olmak, başkalarının hakkına saygı duymak olabilir. Ve sevgi, paylaşımı Tanrı daha çok istiyor. Yani Tanrı kardeşlerimizi sevmemizi öğretiyor. Sana yapılmasını istemediğin şeyi sen de başkasına yapma. Biri senin hakkını yediği zaman nasıl hissediyorsun? Ya ben onu düşünüyorum bazen. Biri benim hakkımı yediği zaman, biri benim sahip olduğum şeyi çaldığı zaman ne kadar öfkeleniyorum, ne kadar sinirleniyorum. Ve buna nasıl ne kadar büyük rahatsızlık duyuyorum. Sana yapılmasını istemiyorsan sen de bunu başkasına yapma. Tanrı'nın bize öğrettiği budur. Çözüm olarak Tanrı'nın bize öğrettiği şey, yine tövbe konusuna geleceğim. Yani şu var, bazıları şöyle diyor, ya ne kadar kolay, sen hırsızlık yap, çal çal, ondan sonra tövbe et bitsin. Ama Tanrı istediği şey sadece tövbeyle bitmiyor. Hırsızlık konusunda Tanrı istediği şey tazminat ödemeyi de buyuruyor. Mesela biz Levilleri okuduğumuz zaman birisinden bir şey çaldığın zaman, bir zarar verdiğin zaman ona tazminatıyla ona geri ödemeyi Rab buyuruyor. Ve Zakkay diye Luka 19. bölüme baktığımızda vergi görevlisi var. İnsanlardan para çalmış, haksızlık yapmış ama tövbe ettikten sonra çaldığı insanlar 4 katıyla geri ödediğini, yani o insanlara tazminatıyla geri ödediğini görüyoruz. Tanrı'nın bizden istediği şey sadece tövbe değil, çözüm olarak tazminatla ödemek ve doğru bir şekilde yaşamak.
0: Evet. Ve aslında İsa'nın karakterine baktığımız zaman İsa'da da o çalışkanlığı görüyoruz. Yani Yuhanna 5. bölüm 17. ayette diyor ki Şabat günü İsa mucize yaptığı için işte bazı din bilginleri onu yargılıyor. Çünkü Şabat günü normalde dinlenme günü olduğu için. Ama İsa onlara şu karşılığı verdi diyor. Diyor ki babam hala çalışmaktadır. Ben de çalışıyorum diye. Aslında bunu İsa'nın karakterinde de görüyoruz. Ve başka bir yerde de Elçi Pavlus aslında İsa'nın bir sözünü aktarıyor. Diyor ki vermek almaktan daha üstündür diye. O zaman aslında bizim İsa'dan gördüğümüz şey çalışkan olmak ve vermek, paylaşmayı sevmek. Yani başkasının malına göz dikmekten ziyade kendi malımızı paylaşabilmek. Çünkü gözümüzü esas o kalıcı değerlere yönlendirebilmek. Hani geçici olan, yanıp kül olacak olan, dünyanın sonunda ortadan kalkacak olan bu şeylere değil, aslında kalıcı olan değerlere, Rabbin değerlerine odaklamakla alakalı. Bunun için de elbette Mesih'ten öğrenebilmek için Mesih'i tanımak gerekiyor. Mesih'i efendi olarak, aslında bir Rab olarak hayatımıza kabul etmemiz gerekiyor ki ona iman etmemiz gerekiyor. Önce bu günah probleminden kurtulalım. Tövbe fırsatı bulabilelim Tanrı'da ve bu sayede aslında Mesih'in yönlendirişini yaşamımıza alabilelim diye. İsterseniz burada bir virgül koyalım. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz. Kısa bir ara.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla karşınızdayız ve bugün hırsızlık ve alın teri konusunu konuşuyoruz. Aslında yaşamımızda belki bu problemle mücadele ediyorsak, nasıl Tanrı'nın istediği gibi alın terimizle çalışmaktan aslında zevk alacağımızı ve bununla beraber vermekten de, paylaşmaktan da nasıl zevk alabileceğimizi konuşuyoruz. Bu konuda sorularınız olursa lütfen bizlere yazmaktan çekinmeyin. soru@radyomaranata.com e-posta adresine yazabilirsiniz ve bununla beraber tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak da bizi takip edebilirsiniz. Nuh Bey, peki bu sorunla mücadele eden bir kişi nasıl bu arzulardan sıyrılabilir?
1: Ya öncelikle bizim hırsızlık arzusundan sıyrılmamız için ruhsal bir dönüşüm, yani Tanrı'ya bir bağlılık gerektiriyor. Bu anlamda kişi yaptığı şeyin ne kadar kötü olduğunu ve ne kadar büyük zarar verdiğini bilincine varması gerekiyor. Bu bilince vardıktan sonra pişmanlık gerekiyor. Yani kişinin yüreğindeki o nasırlaşmanın gitmesi için tövbe mutlaka şart. Yani kişinin yaptığı kötülüklerden, yaptığı hırsızlıktan dolayı verdiği zararların bilincinde olup hem Tanrı'nın önünde hem de o kişilere karşı bir özür dileme, bir telafi etme ya da bundan tövbe gerekiyor. Bunu yaptıktan sonraki aşama, Rab bizi kutsal ruhun rehberliğinde yönlendirmeye başlıyor ve kutsal ruh bizi değiştirmeye başlıyor. Tanrı'nın kişiliğini, o kötü alışkanlıkların değişmesine başlıyor. Yani ben kendi hayatıma dönüp baktığım zaman benim hayatımdaki birçok kötü alışkanlıklar, kötü düşünceler, günah, Mesih'i tanıdıkça, onun ruhu, kutsal ruh beni yönlendirdikçe o arzulardan, o yanlış şeylerden uzaklaştığımı, yani kutsal ruh beni bu yaşantıdan uzaklaştırdığını gördüm. Ve doğal olarak da bundan uzaklaştım ve o kişilere tavsiyem, eğer bunu başka kişilerle ortaklaşa yaptığı bir toplumdan, bir arkadaş çevresinde etkileniyorsa o kişilerden uzaklaşmasını tavsiye ederim. Yani bizler bazen o ilişki bizi olumsuz etkileyen ya da bizi buna teşvik eden topluluktan kopmamız gerekiyor. Hangi arkadaşlık kişilerle arkadaşlık yapıyorsan ondan etkileniyorsun, o toplumlardan uzaklaşmak da gerekiyor ve aynı zamanda şükran duygusunu da geliştirmemiz lazım. Yani genellikle hırsızlık neyden kaynaklı? Açgözlülük ve kıskançlıktan. Bende olmayan şey başkasında var. Ve daha çok bir şeye sahip olma arzusu bizi hırsızlığa yöneltebiliyor. Ama kutsal kitapta, İncil'de elindeki olanla yetinmeyi öğrenin sözünü biraz daha kendi hayatımıza uygulamaya çalışarak elimizde sahip olduğumuz şeylere şükretmeyi çalışırsak bence hırsızlık yapmaktan da kurtulabiliriz. Zaten az önce birinci yarıda paylaştığımız bir konu vardı. Tanrı bizden ne istiyor? Çalışkan olmamız, çalışmamızı. Yani hiçbir şey kolay yoldan kimse elde etmiyor. Edenler de Rabb'i gün yargılayacak ve onlar, o kişilerin Tanrı egemenliğine giremeyeceği, yani sonsuz öleme gideceğini söylüyor. Bu kişilere şunu söylemek istiyorum. Kolay yoldan kazanmayı düşünmeyin. Kolay yoldan gerçekten emek verin, çabalayın. Ve öyle kazandın, çünkü o zaman Rab'be şükredebilirsiniz. O zaman Tanrı'nın lütfunu, onun iyiliklerini görebilirsiniz. Çünkü Rab'bin yardımını gördüğümüz zaman, mesela ben de geçinmem için uğraşlarım var, çalışıyorum ama Rab'bin bana yardım ettiğini, beni yalnız bırakmadı, sıkıntı zamanlarında nasıl yardım sağladığını görünce daha çok şükredebiliyorum. O şeye sahip olduğumdan bir suçluluk duygusu hissetmiyorum, mutlu olabiliyorum. Bu yüzden çalışkanlık ve üretkenlik konusunda da kendilerini geliştirirlerse bu konuda Tanrı'nın yardımını göreceklerdir.
0: Ve daha büyük de bir zevktir, yani şey gibi düşünün, hani çok yoruldunuz ve bunun sonunda dinleniyorsanız o dinlenme çok tatlı gelir insana. Doğru. Ama bütün gün eğer yatıyorsanız hani dinlenmenin bir anlamı da kalmıyor artık. Böyle bir anlamsızlık içerisinde kayboluyor gibisiniz. Aynı nokta da burada da var aslında. Kendi emeğimizle çalışıp, kendi yeteneklerimizle çalışıp, ki Tanrı herkese muhakkak bir yetenek verdi zaten. Mutlaka. Bunlarla çalışıp kazandığımız zaman o daha da bereketli, daha da bizim için verimli oluyor. Ve belki de bu noktada Tanrı'ya güvenmeyi de hatırlamamız gerekiyor.
1: Mutlaka, çünkü biz önceki programlarda da değinmiştik. Hani siz önce Tanrı'nın egemenliğini ve krallığını, doğruluğunu arayın. O zaman bunların hepsi size verecek. Aslında Rab İsa Mesih de bize vaat veriyor. Tanrı da vaat veriyor. Ona güvenirsek o bizim ihtiyaçlarımızı biliyor. Zaten karşılayacak ve senin

0: kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi ey kıt imanlılar diye soruyor. Haliyle Nuh Bey'in de bahsettiği gibi bitkileri bile aslında hayvanları bile düşünen ve onları bir şekilde besleyen Tanrı'nın bizi de besleyeceği, bizim de aslında sıkıntılarımızı, problemlerimizi çözüme kavuşturacağı, ihtiyaçlarımızı karşılayacağını güvenmeliyiz. Tabii ki Tanrı'ya güvenebilmemiz için öncesinde Tanrı'yı tanımamız gerekiyor ve Tanrı'yı da İsa Mesih aracılığıyla tanıyabildiğimizi görüyoruz. Çünkü Adem ve Havva aracılığıyla insan soyuna giren o günah bizi Tanrı'dan uzaklaştırıyor. Dualarımız bile aslında Tanrı'nın katına ulaşamaz hale geliyor. Ve ölüm gibi, hastalıklar gibi ciddi sıkıntılar giriyor. Ve biz o günahtan aklanmak için Mesih'e ihtiyacımız var. Mesih'e iman ediyoruz. Mesih'e iman aracılığıyla kurtuluyoruz aslında. Ve bu sayede tekrardan Tanrı'yla barışıyoruz. Ve Tanrı'nın kendi gönderdiği o sözü aracılığıyla, ki o söz aslında bizzat İsa Mesih'in kendisidir. O söz aracılığıyla biz Tanrı'yı tanıyabiliyoruz. Bunun için de Tanrı'ya güvenebilmemiz için tabii ki Tanrı'yı tanımamız gerekiyor. Ve Tanrı'nın kendi sözünde kaygılanmamamız gerektiğini, ihtiyaçlarımızı karşılayacağını net bir şekilde Tanrı bize söylüyor. Peki biz insanlık olarak Nuh Bey, yani bu dünyanın geçici olduğunu bildiğimiz halde neden hala bu dünya için hazine biriktirme çabasına giriyoruz? Neden hırsızlığı bile göze alacak bir duruma geliyoruz?
1: Yani bizim sıkça konuştuğumuz bir şey, insanın günahtan sonra günah işledikten sonraki insan doğasındaki o bozukluk, yozlaşmanın bir etkisi oluyor. Çünkü insanın doğasında artık bencillik ve açgözlülük var, tatminsizlik var ve bunu kutsal kitapta şöyle açıklıyor, Yeremia 17. bölüm 9. ayette: yürek her şeyden daha aldatıcıdır ve iyileşmez bir şekilde hasta olduğunu ifade ediyor. Yani yüreğimiz günahtan dolayı sürekli olarak kirli şeyleri ya da bencilliği, açgözlülüğü, bu tarz şeyleri arzuluyor. Bu ayet insanın doğal olarak kendini ve kendi çıkarlarını Tanrı isteklerinin önüne koyma eğiliminde olduğunu bize gösteriyor. Bu bozulmuş doğa insanın geçici şeyleri sıkı sıkı sarılmasına, daha fazlasını istemesine, bazen Tanrı'nın yasalarını bile çiğnemesine neden oluyor. Hırsızlık da bunlardan biri, ama insanlara baktığımız zaman geçici olan şeylere aldanma var. Yani kalıcı bir güven kaynağı olarak bu dünyavi hazineleri görebiliyor. Anlatabildim mi? Yani kendilerini bir güvenliğe alabilmek için maddi kazanç, maddi şeyleri biriktirmek istiyor ve bunu genellikle hırsızlığa başvurarak kendini bir anlamda güvenliğe almak istiyor. Güvenli bir hayat yaşamaya almaya çalışıyor. Tabii bu da doğru bir şey değil. Ve tatminsizlik, açgözlülük, az önce değindik ama insanların içinde nasıl bir eğilim var? Her zaman daha fazlası, sahip olsa bile her zaman daha fazlasına sahip olma isteği ve bu tatminsizlik duygusu onları böyle bir yaşama sürükleyebiliyor. Aslında bizi tatmin eden şey, her zaman vurguladığımız bir şey, İsa Mesih'te, Tanrı'da tatmin olabiliriz, onun sağladığı şeylerle tatmin olabiliriz. Ama onun yokluğu içimizde daha farklı şeylere yönelmemize sebep oluyor ve bunlar da onlardan biri. Bir diğer şey de aslında sonsuzluğa olan körlük. Yani bizler sanıyoruz ki hayatımız sadece bu yeryüzünde olacak. Bu yeryüzündeki hayatımızın her şey olduğunu düşünüyoruz. Ama sonsuz yaşam perspektifinden uzaklaştığımız zaman ve bu dünyayı tek gerçeklik olarak algıladığımız zaman anlık kazançlara yönelebiliyoruz. Ya da bu tarz şeylere, hırsızlık gibi şeylere de, ya da dünyada mal biriktirme gibi şeylere yönelebiliyoruz. Ama sonsuzluk kavramına sahip olursak, bu açıdan bakarsak, aslında biriktirdiğimiz hiçbir şeyi yanımızda götüremeyeceğiz. Bunlar hepsi geçici. Bu geçici şeylere bu kadar çok zaman ayırmamamız gerekiyor. Ve Paulus bu konuda imanları uyardığı bir yer var. 2. Korintliler 4. bölüm 18. ayette. Diyor ki, görünene değil, görünmeyene bakıyoruz. Çünkü görünen geçicidir, görünmeyen ise sonsuzdur. Yani evet. Tanrı'nın egemenliği, Tanrı, sonsuz olan kavramlar var. Bizler bunları göz ardı ettiğimiz zaman görünen anlık şeyleri o kadar çok fazla kendimize kaptırıyoruz ve bunlardan bazen uzaklaşıp yanlış kararlar alabiliyoruz. Evet.
0: Peki alın teriyle kazanmak ruhsal yaşantımızı nasıl etkiler Nuh Bey? Yani o alın teriyle kazanmanın verdiği o has, o bereket ruhsal yaşantımıza da sirayet eder mi?
1: Mutlaka, çünkü Tanrı'nın bize verdiği insanla, tabii bu günahtan işlemesinden sonra da Tanrı dedi ki Adem'e, ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Yani bu insanlığın yapması gereken bir şey, ama bu sadece alın teriyle çalışmak sadece günahtan sonra olmadığını biz önceki programlarda da konuştuk. Yani Tanrı insanı yarattığında Adem bahçesinde çalışmasını söyledi.

0: Evet, bu bahçeyi aslında, işliyordu değil mi?
1: Evet. Bu aslında insanın Tanrı'nın yaratılışında onun ortağı olmasını sağlıyor. Bu çok büyük ruhsal bir bereket. Tanrı'nın yaratılışında onunla o hizmete ortak oluyorsun ve Tanrı'nın yüceliğini göstermek için bir fırsat oluyor çalışmak. Bu anlamda Tanrı'nın bizden istediği şey alın teriyle çalışmak ve ruhsal olarak da bizi geliştirebiliyor. Ne anlamda geliştirebiliyor? Çalışma, disiplin ve düzen oluşturuyor. Yani bizim hayatımızda ruhsal anlamda bir disiplin gerekiyor. Bir iş yapman gerekirken çalışınca bir düzen gerekiyor, bir disiplin gerekiyor. Bu da bizim ruhsal hayatımıza da yansıyabiliyor. Rabbin önünde düzenli bir şekilde, disiplinli bir şekilde çalışmamıza ya da yaşamamıza sebep oluyor. Aynı zamanda alın teriyle kazanmak bize Tanrı'nın erdemleri, ruhsal erdemlere de sahip olmamıza yardımcı oluyor. Örneğin çalışan, alın teriyle çalışan bir insan sabretmeyi öğreniyor, sebat etmeyi öğreniyor, dürüstlüğü öğreniyor. Bu Tanrı'nın bize verdiği erdemlerden birkaçı ve bunu insan çalıştıkça bir emek veriyor, onun karşılığını ana kadar bekliyor, mücadele ediyor, dürüst olmaya çalışıyor, insanlar karşısında yaşantısına dikkat ediyor. Bunlar bir anlamda alın teriyle çalışmak bu erdemlerin de ortaya çıkmasını sağlıyor ve aslında bir anlamda Tanrı'yı da, Tanrı'nın varlığını da yansıtabiliyoruz. Yani alın teriyle çalıştığım zaman insanlar senin dürüstlüğünü gördüğünde, senin yalan söylemediğini gördüğünde, sözün eri olduğunu gördüğünde, insanları kandırmadığını gördüğünde sendeki bu farklılığı merak edebiliyorlar. Bunlar bir anlamda Mesih'in karakterini, İsa Mesih'in o dürüstlüğünü de hayatımızda yansıtabilecek bir fırsata da dönüşebiliyor alın teriyle çalışmak. Bu anlamda da güzel bir bereket diye, hani olabilir diye düşünüyorum.
0: Ve aslında Matta 5. bölüm 16. ayette yine İsa Mesih konuşuyor, diyor ki sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yüceltsinler diyor. Aslında bir kişi Mesih'e iman ettiği zaman bir şekilde Tanrı'nın temsilcisi oluyor. İnsanların gözünde de öyle. Ve haliyle biz çalışkanlığımızla, iyi işlerimizde Tanrı'yı insanların yüceltmesine sebebiyet verebiliriz. İyi tanıklar olabiliriz aslında. Ve bu konuda aslında bir adım atmak isterse dinleyicilerimiz de aslında Tanrı'nın temsilcisi olabilmek için, Tanrı'nın ışığını dünyaya yansıtmak için Mesih İsa'yı yaşamımıza kabul edebiliriz, ona iman edebiliriz, onu Rab ve kurtarıcımız olarak hayatımıza kabul edebiliriz. Öyle ki Tanrı'nın ışığının böyle kanalları gibi bu dünyada olabiliriz. Peki komşumuzun malına göz dikmemek için hayata hangi gözlerle bakmalıyız Nuh Bey?
1: Hayata yine Tanrı'nın bize öğrettiği ya da Tanrı'nın bakışıyla bakmaya çalışmamız gerekiyor. Tanrı'nın insanlara nasıl baktığını öğrenmek, onun üzerine düşünüp ona bağlantılı olarak bizim de komşularımıza o gözle bakmaya çalışmamız gerekiyor. Ya da onların malına öyle bakmamız gerekiyor. Şükreden bir yürekle hayata bakmamız gerekiyor. Çünkü 1. Timoteus 6. bölüm 6. ayetten 8. ayete kadar olan kısımda oysa eldekiyle yetinerek Tanrı yolunda yürümek büyük kazançtır. Çünkü dünyaya ne bir şey getirdik ne de ondan bir şey götürebiliriz. Yiyeceğimiz, giyeceğimiz varsa bununla yetiniriz. Burada kendi sahip olduklarımızı şükredip başkalarının sahip olduklarına göz dikmektense Tanrı'nın sağladıklarına güvenebiliriz. Bu kıskançlık ve hırstan uzak huzurlu bir yaşam sağlayabiliyor. Yani komşumuzun şeyini kıyaslamak yerine, onun malına göz dikmek yerine Tanrı'nın bize verdikleriyle yetinebilir, ona şükredebiliriz. Aynı zamanda bizim sıkça konuştuğumuz bir şey var. Hani Tanrı'nın gücüne, Tanrı'nın varlığına güvenmek. Yani biz Tanrı'nın bize sağlayacağını inanırsak ihtiyaçlarımızı ve biz de çabalarsak, çalışırsak o zaman komşumuzun malına göz dikmeden de bakabiliriz diye, onlara farklı bir gözle bakabiliriz diye söyleyebiliriz. Ve genellikle önceden de değindiğimiz bir şey, Romalılar 13. bölüm 9. ayette komşunu kendin gibi sev sözünü bir kez daha Tanrı'nın bu buyruğunu hatırlatmak istiyorum. Çünkü sevgi insanı geliştiriyor, sevgi insanın eylemlerini, davranışlarını değiştiriyor. Tanrı'nın sevgisiyle dolu bir yürek başkalarının mutluluğu için sevinç duyuyor. Onların iyiliğini gözetiyor. Haksızlık yapmıyor. Onların hakkını yemiyor. Bizler de Tanrı'nın bizi sevdiği gibi bize olan o sevgisini örnek alıp komşularımızı seversek onların malı bizi kıskandırmaz. Tam tersine onların sahip olduğu şeyler için sevinebiliriz, sevinç duyabiliriz, onları kutlayabiliriz ve onların iyiliğini isteyebiliriz. Kimsenin hakkını da bu anlamda yemeyiz.
0: Evet ve burada yine İsa Mesih'i tabii ki örnek almamız gerekiyor. Sizin dediğiniz gibi sık sık bahsediyor İsa. Komşunu kendin gibi seveceksin diye. Aslında İsa da insanları sevdi, onlara hizmet etti, değil mi? Paylaştı onlarla. Ve onların ellerindekini de bereketledi. Bunu görüyoruz. Biz de bugün aslında yaşamımıza Tanrı'nın gözleriyle bakabilmek için bir fırsatımız var. O da Mesih'i tanımak, Mesih'e iman etmek. Mesih'e iman ettiğimiz zaman o zaman Tanrı'nın gözleriyle yaşama bakabiliriz. Ve komşumuzu da işte sadece benim yanımda, yakınımda oturan biri değil. Aynı zamanda Tanrı'nın yaratmış olduğu bir kardeşim olarak belki görebilirim. Ve Mesih'in müjdesini onunla da paylaşmak için aynı zamanda bir fırsat bulabilirim. Çok teşekkür ederiz Nuh Bey.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ağzınıza sağlık. Bu programda hırsızlık ve alın teri konusuna değindik. Bu konuda sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Ve tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Esenlikler diliyoruz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Anlaşma, merhamet,
1: kutsal sevgi.
2: İsa sadece bir peygamber miydi? Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı, Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler, bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program Tanrı Öğretisi Radyo Maranata'da başlıyor. Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri. Yeniden sizinle bu güzel programda baş başayız. Tanrı Öğretisi programına hoş geldiniz. Bugün yine Tanrı'nın Doğası 4. programda karşınızdayız. Sevgili konuğum Murat Bağır'la beraberiz. Hoş geldin Murat programımıza.
3: Hoş bulduk. Ben de dinleyicilerimize esenlik diliyorum. Rabbin varlığı esenliği onları doldursun diliyorum.
2: Evet sevgili Murat Bağır stüdyomuzda, Radyo Maranata'da. Ama önce programımıza geçmeden önce bir hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize soru@radyomaranata.com adresine yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet, bugün Tanrı'nın Doğası 4'e geçtik. Aslında bu 4'e geçmeden önce bu son 3 programı kısa bir özet geçebilir miyiz Murat? Geçen programımızda Tanrı'nın hangi kişiliğinden, iradesinden ve aynı zamanda isimlerinden bahsetmiştik. Biraz dinleyicilerimize hatırlatma yapalım.
3: Tabii ki memnuniyetle Tanrı'yı tanımak gerçekten önemli ve değerli bir şeydir. Geçen haftalarda biz Tanrı'yı tanımaya başlamıştık ve özellikle Tanrı'nın doğası üzerinde konuşmuştuk. Bu geçen 3 programda neler konuştuk? Tanrı'nın kişi olduğunu konuşmuştuk. Neden Tanrı kişidir diye söylemiştik. Birincisi Tanrı'nın kendi bilinci var. Çünkü Tanrı kendisine ben diyen Tanrı. Tanrı'nın bir ismi var, bundan bahsetmiştik. Başka isimleri de olduğunu da söylemiştik. Aynı zamanda Tanrı'nın özgür bir Tanrı olduğunu söylemiştik. Ne demek? Yani iradesi var demiştik. Kendi kararlarını kendisi alan bir Tanrı olduğundan bahsetmiştik. Bağımsız bir Tanrı olduğunu söylemiştik. Kendi kendine yeterli, başkasına ihtiyaç duymayan bir Tanrı olduğunu söylemiştik. Ve Tanrı'nın değişmeyen bir Tanrı olduğunu söylemiştik. Gerçekten güvenilir bir Tanrı olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda kişi olması için bir kişinin başkalarıyla ilişki içerisinde olması gerekiyor, iletişim kurması gerekiyor. Tanrı'nın yaratıklarıyla ilişki içerisinde olan bir Tanrı olduğundan bahsetmiştik. Bu açıdan da Tanrı'nın kişi olduğunu söylemiştik. Aynı zamanda bir kişinin kişi olması için duygularının da olması gerektiğinden bahsetmiştik. Ki Tanrı'nın duygularından bahsetmiştik. Bunun dışında Tanrı'nın ruh olduğundan bahsetmiştik. Ne demek? Yani bir fiziksel, maddesel bir yapısı yok. Ruh durur ve bu yüzden de biz Tanrı'yı göremiyoruz. Tanrı görülmez. Aynı zamanda Tanrı'nın yaşam olduğundan bahsetmiştik. Tanrı'nın kendi varlığı, öz varlığı yaşamdır. Ve aynı zamanda tüm yaşam ondan kaynaklanır. Yani biz şu anda yaşıyorsak, nefes alabiliyorsak, hayatımızı devam ettirebiliyorsak bu da Tanrı'nın bize yaşam vermesinden dolayıdır. Yani bu gerçek tabiattaki bütün canlılar için, bütün her şey için geçerlidir. Tabiat devam edebiliyorsa bu da Tanrı'nın yaşam vermesinden, Tanrı'dan kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda Tanrı'nın sınırsız olduğundan bahsetmiştik. Tanrı'nın zamana bağımlı olmadığını, tam tersi zamanı yaratanın Tanrı'nın kendisi olduğundan bahsetmiştik. Ve Tanrı'nın sınırları, limitleri olmadığından bahsetmiştik. Yani Tanrı öyle yüce bir Tanrı ki, yani fiziksel bir sınırı yok, bilgide bir sınırı yok, yücelikte bir sınırı yok, gerçekten bilgide bir sınırı yok. Yani Tanrı sınırlanamaz. Bu açılardan Tanrı'nın doğasından bahsetmiştik. Geçen programlardan.
2: Evet, geçen program gerçekten ben burada ecel telleri döküyordum sevgili dinleyicilerimiz. Çünkü gerçekten çok derin, önemli konulara geçmiştik ve o kadar çok bazı konular ağırdı ki. Ve ben de aynı zamanda Murat Bağır'la konuşurken bu konuları ben de öğreniyordum. bildiğim ama daha derin düşünmem gerektiren, hatta belki siz de aynı şekilde biz böyle bu açıdan hiç görmemiştik bu konuları diyebileceğiniz konulara girmiştik. Ve o yüzden güzel bir zamandı. Gerçekten çok bilgiye dayalı bir zaman oldu. Çok teşekkür ediyoruz ama ben bugün yeni değişik ve güzel bir konuya geçmek istiyorum. Aslında dinleyicilerimizin de daha çok başından geçen bir konu bu. Ben mesela benim kızlarım sordu bana, ben hatırlıyorum, ya baba derdi, benim kızım 4-5 yaşlarında, bir kızım var, yani şimdi 8 yaşında ama 4-5 yaşlarındayken derdi ki baba, ya Allah baba nerede, ben niye göremiyorum? Mesela ben şimdi Ankara'ya gidersem Allah baba benimle de beraber gelecek mi? Ben İzmir'e gidersem Allah baba benim yanımda olacak mı? Ben Üsküdar'da parkta oyun oynarken Allah baba benim yanımda mı? O nerede baba? Tabii ki çocuklar hep böyle şeyleri çok merak eder. Çünkü Tanrı sevgisini küçük yaşta biz çocuklarımıza öğretmeye başlıyoruz. Aslında ben kendime göre ona cevabını verdim ama en çok merak edilen soru: Tanrı her yerde mi? Yani Rab her yerde mi? Onu her yerde hissedebilir miyiz? Her yerde o var mı? Onun yani aktifliği her yerde mi? Yani onun birazcık bu konudaki durumunu anlatır mısın? Sen olsan nasıl cevap verirdin?
3: Memnuniyetle. Genellikle insanlar Tanrı'yı, yaratıcıyı böyle çok uzakta, kendilerinden çok uzakta, sanki kendileriyle ilgilenmiyor diye düşünüyorlar. Tanrı'nın tahtı göktedir. Doğru, doğru. Ama Tanrı sınırlandırılamaz. Yani bir önce de özet geçtiğinde de söylemiştik. Geçen haftaki programlarda bundan bahsetmiştik. Tanrı'nın limitleri, sınırları yoktur. Yani çünkü Tanrı ruhtur. Yani bizler fiziksel, bizler maddesel yapıya sahip olduğumuz için, insan olduğumuz için biz ancak burada bulunabiliyoruz. Başka bir yerde bulunamıyoruz. Ama Tanrı'nın sınırları yoktur. Tanrı her yerdedir, tahtı gökte olmasına rağmen. Dolayısıyla bütün yaratılış Tanrı'nın gözü önündedir. Tanrı'nın varlığı, Tanrı'nın huzuru bütün yaratılışa erişmektedir. Temas halindedir. Yani en ufacık bir parça, yani belki mikroskopla görebileceğiniz parça da Tanrı'nın gözünün önündedir. En uzaklardaki, yani şu anda hani uzayı araştırmaya çalışıyor insanlık, o en uzaklardaki galaksi de, bizim bilmediğimiz, görmediğimiz galaksi de Tanrı'nın gözü önündedir. Yani Tanrı'dan uzak değildir. Yaratılışın her parçası, her yeri ile temas halindedir Tanrı. Yani Tanrı'yı belli bir mekana sınırlayamayız. Tamam, tahtı göktedir ama Tanrı'nın varlığı her yerdedir ve her yaratılışın her yeriyle temas halindedir. Tanrı'nın bir yerde olması başka bir yerde olmadığı anlamına gelmez. Yani Tanrı'nın varlığı şu anda burada bizi görüyor ama bizi görmesi, bilmem, dünyanın öteki ucundaki veya başka yerlerdeki, dışarıdaki olayları görmediği anlamına gelmiyor. Bu bize özellik, bir özgü özellik bir şey. Biz göremiyoruz. Biz sadece burayı görebiliyoruz ama Tanrı için sınırlama yok. Tanrı için her şey mümkündür. Şu anda dünyada, sadece dünyada değil, uzayda, tüm yaratılışın her yerinde ne olup bitiyorsa veya ne varsa Tanrı'nın göz önündedir. Tanrı'nın huzurundadır. Kutsal kitaptan da birkaç ayetle bunu desteklemek istiyorum. Örneğin Yeremya 23-24'te kim gizli yere saklanır da onu görmem diyor Rab. Yeri göğü doldurmuyorum muyum diyor Rab. Yani Tanrı'nın varlığı yeri göğü, sadece yeri değil göğü dolduran bir Rab'dir. Yani Tanrı'nın varlığı her yerdedir. Başka bir örnek daha vermek istiyorum Mezmur'dan. 139. Mezmur'dan 7. ayette. Mezmurcu şunu söylüyor: nereye gidebilirim senin ruhundan? Nereye kaçabilirim huzurundan? Göklere çıksam oradasın. Ölüler diyarına yatak sersem yine oradasın. Seyirin kanatlarını alıp uçsam, denizin ötesine konsam, orada bile elin yol gösterir bana. Sağ elin tutar beni. Yani Tanrı'dan kaçmak, Tanrı'dan gizlenmek mümkün değil. Yani ölüler, ölüp gitsek bile Tanrı, yani ölüler diyarında görmekte, öteki yani ruhsal varlıkları da görmekte. Ama yani Tanrı'dan gizli bir şey yapmamız mümkün değil. Diğer insanlardan gizli bir şey yapabiliriz. Diğer insanlar bizi görmeyebilir. Ama yaptığımız her şey olan her şey, tarih içinde olan her şey Tanrı tarafından görülmektedir. Yine mesela bir İbraniler 4. bölüm 13. ayetten bir örnek vermek istiyorum. Tanrı'nın görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı'nın gözü önünde her şey çıplak ve açıktır. Yani Tanrı bize yakındır. Bizden uzak bir Tanrı değildir. Tüm tarih boyunca ne olduysa Tanrı'nın gözü önündedir. Hatta Kutsal Kitap'ta dediği gibi Tanrı için bir yıl bin gün gibidir, bin gün bir yıl gibidir. Yani o tarih içinde tüm ne olduysa bir gün gibi Tanrı'nın şu anda önündedir. Ve bir gün gibi sanki hiç bitmemekte, Tanrı'nın gözünde her canlı bir şekilde kalmaktadır. Tanrı her datayı, her detayı, her şeyi net bir şekilde görmektedir. Dolayısıyla Tanrı küçük olsun, büyük olsun, uzak olsun, yakın olsun her şeyi görür, her şeyi çevirir. Tanrı'nın varlığının olmadığı bir yer yoktur. Ve Tanrı gerçekten yaratılışın tüm öğeleriyle temastadır. Çünkü Tanrı'nın sınırları yoktur. Tanrı her şeyi yaratmıştır. Tanrı'yı biz ölçemeyiz, sınırlayamayız, bir yere kısıtlayamayız. Ve Tanrı'nın varlığı sadece bir yerde değildir. Her yerdedir. Tüm yerleri aşmaktadır. Yani bu şekilde özetleyebilirim.
2: O zaman gerçekten çok net oldu. Bize Kutsal Kitap'tan gösterdiğin ayetlerle düşüncelerimizi tekrar böyle sanki doğru bir patikaya girercesine ve sonucu olan bir patikaya girercesine bizi oraya ittin. Ve çok anlamlı oldu bu söylediğin ayetlerde, mezmurlar özellikle beni çok etkiledi. Ve yeni bir konu açmak istiyorum burada. Bir yerde işte Tanrı'nın her şey olduğunu söyledin. Yani panteizm. Bu soru çok konuşuluyor. Yani bu konuşulan bir konu. Yani şöyle sorayım. Tanrı yaratılışın bir parçası değil mi? Yani oradan bir konuya başlasak bu konuyla. Neler söylemek isterdin dinleyicilerimize?
3: Yani Tanrı yaratılışı yaratmıştır. Ama yaratılıştan ayrıdır. Yani yaratılışın bir parçası değildir. Panteizm aslında bunu savunuyor. Yani panteizm diye bilinen düşünce yaratılışta olan her şeyin Tanrı olduğunu savunuyor. Yani biz işte Tanrı'yı görmek istiyorsak yaratıklara bakmayız. Çünkü Tanrı oradadır. İşte ağaçtır, dolaptır, işte insandır, taştır. Hayır yani. Böyle bir şeyin bilinci yok. Yani taşın bir bilinci yok. Yani taşın Tanrı olduğuna dair bir bilinci yok. İşte bir ağacın Tanrı olduğuna dair bir bilinci yok. Halbuki biz geçen haftalarda konuşmuştuk ki bugün de özetledik. Tanrı bir kişidir. Kişi olmasının gereklerinden birisi de kendi bilincinin varlığının farkında olması. Yoksa Tanrı olamaz. Yani işte taşta Tanrı var demek absürtlüktür. Çünkü onun bilinci yok. Yani Tanrı olamaz zaten. Yani ama Tanrı'nın Tanrı olması için kendi varlığının farkında, Tanrı olduğunun farkında olması lazım. Şimdi biraz önce söylediğim şey, yani Tanrı tüm yaratılışla temas halindedir ama yaratılışın bir parçası değildir. Yaratılışın dışındadır. Yaratılıştan ayrıdır. Yaratılıştan aşkındır. Yani Tanrı'nın varlığının tüm yaratılışı temas olması, doldurması, o yaratılışın içinde olması, yani o parça, onun yaratılan şeylerin bir parçası olduğu anlamına yani gelmemeli kesinlikle. Gerçekten ama yani bütün her şey, Tanrı'nın yarattığı her şey Tanrı'nın gözü önündedir. Tanrı'nın varlığının önündedir. Yani Tanrı'dan kaçması, gizlenmesi, saklanması mümkün değildir. Yani bunu anlatmaya çalıştım. Yani kesinlikle Tanrı yaratılıştan ayrıdır ve bağımsızdır. Ama panteizm tam tersine yaratılıştaki her şeyin Tanrı olduğunu söylemektedir, iddia etmektedir.
2: Evet. Çok teşekkür ediyorum. O zaman burada birkaç konu daha var aslında. Her şeyi bilen dedim bir yerde. Onu biraz daha açabilir miyiz? Tanrı gerçekten her şeyi biliyor mu Murat?
3: Evet. Tanrı hatta bizim sadece hani olan şeyleri değil, bizim iç varlığımızı da biliyor. Yüreklerimiz de biliyor. Düşüncelerimiz de biliyor. Hatta belki Biyen konusuna geçmeden önce belki şunu da eklemek isterim. Aslında atlamayalım belki. Tanrı'nın her yerde bulunması derken bazen hani konuşmama başlangıcında da şunu ifade ettim. İnsanlar genellikle Tanrı'yı kendilerinden uzakta görüyorlar. Yani uzakta düşünüyorlar. Yani doğru, Tanrı'nın tahtı göktedir. Ama bir önce söylediğim gibi Tanrı'nın varlığı her yerdir. Yani Tanrı bize yakındır aslında. Kutsal kitaptan bir örnek vermek istiyorum. Yeşaya 57 15'te yüce ve görkemli olan, sonsuzda yaşayan, adı kutsal olan diyor ki, yüksek ve kutsal yerde yaşadığım halde alçak gönüllülerle ezilenle birlikteyim. Yürekleri sevindirmek için ezilerin yanındayım. Yani Tanrı bizden uzakta değil. Yani Tanrı bize yakın bir Tanrı, bizi gören bir Tanrı, bizim yaşadığımız sıkıntıları gören, bilen bir Tanrı ve onlar için üzülen, kaygı duyan bir Tanrı, bizi seven bir Tanrı. İlerideki programlarda bahsedeceğiz, Tanrı'nın karakterinden de bahsedeceğiz, gerçekten Tanrı'nın yaratılışta olan ilgisinden de bahsedeceğiz. Yani öyle uzak bir Tanrı değil. Yine Elçiler İşleri 17-21'de şöyle bir ayet var. Bunu insanlar için söylüyor. Yani Tanrı'nın insanlar için olan düşüncesidir bu. Bunu kendisini arasınlar ve el yordamıyla da olsa bulabilsinler diye yaptı. Aslında Tanrı hiçbirimizden uzak değildir. Nitekim onda yaşıyor ve hareket ediyoruz. Onda varız. Bazı uzanlarımızın belirttiği gibi biz de onun soyundayız. Yani Tanrı hiçbirimizden uzakta değil. Uzak bir Tanrı değil. Yani Tanrı'nın karakteriyle konuştuğumuz zaman bu konuyu daha detaylı açacağız. Yani Tanrı yaratışıyla ilgilenen, yaratıcısını seven bir Tanrı'dır.
2: Tamam, burada birazcık bir mola verelim diyorum. Çünkü bu konuyla bağlantılı moladan sonra soracağım bir soru olacak. Kadercilik, o en çok dinleyicilerimizin merak ettiği ve hatta kendilerini başına yorumladığı, farklı farklı inanç liderlerine gidip sorduğu bir konu. O zaman bir kısa bir mola verelim sevgili Radyo Manat'a dinleyicileri. Sonra Murat Bahar tekrar yeniden bizimle beraber olacak. Şimdi moladayız efendim.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata.
4: Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Murat Bahar bizimle. Evet, Tanrı bütün yaratılışı başlangıçtan sona kadar sınırsız ve şartsız şekilde her şeyi bilir dedin. Notlarım arasında bunu görüyorum. Öyle mi?
5: Evet, Tanrı'nın bilmesi hakkında konuşacaktık. Tanrı'nın sınırları yok, Tanrı'nın bilgisinin de sınırı yok. Tanrı tüm yaratılışı yaratan bir Tanrı olarak başlangıçtan sona kadar tüm ayrıntıları, tüm tarihinde ne olduysa her şeyi bilen bir Tanrı'dır. Sadece olan olayları değil, yani olasılıkları bile, hani bazen biz düşünüyoruz ya, işte şunu yapmayı düşünüyorum, bunu yapmayı düşünüyorum, belki onu yapmayacağız. Ama bizim olasılıklarımızı bile bilen bir Tanrı'dır. Tüm ayrıntıları bilen Tanrı'dır. Çünkü Tanrı'nın hikmetinin sınırı yoktur. Yani Tanrı'nın hikmeti her şeyin üzerindedir. Tanrı'nın yani anlayışını ölçemiyoruz. Geçen programlarda da bahsettik. Tanrı ölçülemez bir Tanrı'dır. Yani gerçekten onun anlayışı, hikmeti de sınırsızdır ve ölçülemez. Tanrı geçmişi, şu anı, geleceği, her şeyi bilir. Dediğin gibi düşüncelerimizi de bilir, olasılıkları da bilir, içimizdeki duyguları da bilir, motivasyonları da bilir. Yani sadece dışsal olayları değil, içimizi bile, her şeyi tüm ayrıntılarıyla bilen bir Tanrı'dır. Ve Tanrı bunları parça parça bilmez. Hani bazen insanlar bazı bilgiye parça parça sahiptir ama Tanrı mutlak olarak, yetkin olarak her şeyi tümüyle bilen bir Tanrı'dır. Çünkü Tanrı'nın gözünün her yerde olduğundan bahsetmiştik. Tüm yaratılışın her yerinde olduğundan bahsetmiştik. Bunu birkaç ayetle desteklemek istiyorum kutsal kitaptan. Mesela Yeşaya 46, 9. ayette şunu söylüyor. Çok önceden beri olup bitenleri anımsayın. Çünkü Tanrı benim, başkası yok. Tanrı benim, benzerim yok. Sonu ta başlangıçtan, henüz olmamış olayları çok önceden bildiren, tasarım gerçekleşecek, istediğim her şeyi yapacağım diyen benim. Yani biz geleceği bilmiyoruz ama Tanrı tüm bunları ta başlangıçtan beri, yaratılıştan önce her şeyi bilen bir Tanrı'dır. Yarın ne olacağını bilmiyoruz ama Tanrı bunları bilen bir Tanrı'dır. Tüm ayrıntılarıyla bilen bir Tanrı'dır. Romalılar 11:33'te şöyle söyler. Tanrı'nın zenginliği ne büyük, bilgeliği ve bilgesi ne derindir. Onun yargılarına ne denli akıl ermez, yolları ne denli anlaşılmazdır. Rabbin düşüncesini kim bilebildi ya da kim onun ölçüsü olabildi? Yani tüm hayatın, tüm bu karmaşıklığı, bize o kadar karmaşık şey geliyor ki. Yani Tanrı tüm bunları bilen, bunlar üzerinde egemen olan bir Tanrı'dır. Onun anlayışının sınırı yoktur. Onun bilgeliğinin, bilgisinin sınırı yoktur. Çok çok derindir. Başımızdaki saçın sayısını bilen bir Tanrı'dır. Yani bizim hayatımızda yaşadığımız her ayrıntıyı bilen bir Tanrı'dır. Ve Tanrı'nın bilgisi gelişmez. Hani bazen biz öğreniyoruz bilgimiz gelişsin diye. Ama Tanrı öyle bir Tanrı değildir. Tanrı'nın bilgisi yetkindir. Tamamen mutlaktır. Her zaman aynıdır. Yani Tanrı'nın öğrenmeye ihtiyacı yok. Kendisini geliştirmeye ihtiyacı yok. Tanrı bahsettiğim yani içimizi de bilen bir Tanrı. Yani sadece bizi dışımızı değil, yaşadığımız, yaptığımız şeyleri değil ama içimizi de bilen bir Tanrı. Mezmur 139'dan bir örnek vermek istiyorum. Birinci ayetten, "Ya Rab, sınayıp tanıdın beni. Oturup kalkışımı bilirsin. Niyetimi uzaktan anlarsın. Gittiğim yolu, yattığım yeri inceden inceye elersin. Bütün yaptıklarımdan haberim var. Daha sözü ağzıma almadan söyleyeceğim her şeyi bilirsin Ya Rab." Gerçekten Tanrı bizim bizi o kadar iyi tanıyor ki, yani gerçekten bizi bizden daha iyi bilen Tanrı. Ama aynı zamanda iç varlığımızı, yüreğimize ne var, düşüncelerimize ne var, neyi planlıyoruz, kimin için ne hissediyoruz, nasıl hissediyoruz, tüm bunları bilen bir Tanrı. Yani bunları Tanrı'dan gizlememiz mümkün değil. İnsanlardan gizleyebiliriz, rol yapabiliriz ama Tanrı'ya rol yapmamız, Tanrı'yı kandırmamız mümkün değildir.
4: Hemen burada bir soru sormak istiyorum Murat. Kadercilik konusu program başlarken ikinci bölümde bunu sormak istiyorum. Yani aslında diğer adı fatalizm diyorlar sanırım. Öyle hatırlıyorum. Yani ben felsefe derslerine girdiğimde de evet, ama bunu çok kullanmıyoruz. Ama kadercilik diyoruz. Şimdi benim bildiğim işte bu Jean-Paul Sartre diye bir adam var. Diyor ki insan özgürlüğe mahkumdur. Yani ya bir nevi bunu tartışmaya açmıştır. Ama bu konuya bir yerde giriş yapmıştır bu felsefeci. Şimdi bu kadercilik anlayışı nasıldır? Niye böyle inanıyoruz? Ve bu konuda hem kutsal kitap yorumu nedir? Biz nasıl değerlendirmemiz lazım? Nasıl bu konuyu etüt edip bu konuya doğru sağlıklı bir şekilde gitmemiz gerekiyor kadercilik konusunda?
5: Evet, bu kadercilik anlayışı maalesef ülkemizde yaygın bir konu. Biraz tabii bu konu dikkatli yani bakmamız, incelememiz gereken bir konu. Çünkü kolay bir konu değil. Biraz önce Tanrı'nın her şeyi bilmesinden bahsettik ki yani olacak olan şeyleri bile önceden bilmesinden bahsettik. O zaman bazen şöyle düşünüyoruz. Tanrı her şeyi önceden bildiği için herhalde tüm bu şeyleri Tanrı önceden çizdi, kararını verdi diye düşünüyoruz. Halbuki kutsal kitaptan biz bunu anlamıyoruz. Yani kutsal kitapta baktığımızda yani Tanrı önceden her şeyi biliyor. Ama bu demek değildir ki Tanrı'nın bunları önceden bilmesi, bunların her şeyini birebir Tanrı kendisi tek başına kendi iradesiyle buna karar verdi demek değildir. Neden? Çünkü biz Tanrı insanı yarattığında Tanrı'ya bir özgürlük verdiğini biliyoruz. Tabii ki insanın özgürlüğü kısıtlı bir özgürlüktür. Yani Tanrı'nın iradesiyle kesinlikle karşılaştıramaz. Yani Tanrı her şeyin üzerinde egemendir. Ama sınırlı da olsa insanın bir özgürlüğü var. Aynı zamanda Tanrı yaratılışı yarattığında belli yasalar koydu. İşte diyelim ki yer çekimi yasası, değil mi? Yani Tanrı koydu, bu yer çekimi yasası Tanrı'dan gelir. Veya diğer şeyler koydu. Yani işte diyelim ki bir toprağa bir bitki ekiyorsun, o yetişiyor. Yani Tanrı'nın koyduğu yasadan dolayı yetişiyor. Yani onu var eden, onu yetiştiren aslında yani

0: iradesini, kendi tasarısını gerçekleştirir ama bunu zorla yapmaz. Ne demek istiyorum? Diyelim ki işte biraz önce bitkiden bahsettik. Toprağa işte bir tohum ektiğimizde, değil mi? O Tanrı'nın yasasına uygun bir şekilde gelişir. Yani Tanrı bu düzeni bozmamıştır. Yani bu şeyin yaratılıştan beri bu işte bu düzen devam etmektedir. Çünkü aksi halde yaratılışın güvenirliği kalmazdı. Diyelim ki işte bir taş atıyoruz, yere düşüyor, yer çekimi kanunu, değil mi? Eğer bugün düştü, yarın düşmedi, değil mi? Yani Tanrı onu keyfi olarak kaprisli bir şekilde bugün bunu, bu kanunu geçerli saydı, yarın geçerli saymadı. O zaman yaratılışın bir güvenirliği kalmaz, bir istikrarı kalmaz. Kaos olur yaratılışta. Dolayısıyla şunu demek istiyorum. Yani Tanrı her şeyin üzerinde egemendir. Ama bu ikincil nedenler de vardır ve bu ikincil nedenlere, yani ikincil iradelere ve ikincil nedenlere Tanrı saygı duymaktadır. Çünkü bu bunu veren Tanrı'nın kendisidir zaten. Hani bu ikincil nedenler nedir? İşte insanın özgürlüğü, işte doğanın çeşitli kanunları. Tanrı bunlara saygı duymaktadır. Yani bunlardan kaynaklanan şeyleri tamamen inkar etmemektedir. Yani tamamen yok saymamaktır. Tüm bunların içinde Tanrı tasarısını, tüm bunlara rağmen Tanrı tasarısını gerçekleştirmektedir. Yani ben ne karar verirsem vereyim, Tanrı'nın nihai kararı, yani insanlar ne yaparsa yapsın, Tanrı'nın nihai kararı veya tasarıları gerçekleşecektir. Yani Tanrı böyle bir Tanrı. Yani ben bunu yaparsam ancak Tanrı, o zaman Tanrı'nın tasarısı gerçekleştirir. Bunu yapmazsam Tanrı'nın tasarısı gerçekleşmez diye bir şey yok. Tanrı hikmetli ve gücü sınırsız bir Tanrı. Her halükarda her şekilde Tanrı yapmak istediği şeyleri gerçekleştirir. Ama bunu gerçekleştirirken bu ikinci nedenler dediğimiz insanın özgürlüğü olsun, işte doğa kanunları olsun gibi çeşitli nedenleri yok saymamaktadır. Tüm bunları, yani Tanrı'nın bunlardan çekinecek bir şey yok ki. Yani Tanrı'nın benim kararımdan, benim özgürlüğümden çekinecek bir şey yoktur. Dolayısıyla yani Tanrı ne olacağını önceden biliyor. Ama insanların özgür iradesine yani zorla robot gibi özgür iradesine karışmıyor. Onların özgür iradelerini sıfırlamıyor, yok saymıyor. Dolayısıyla yani bu fatalizm, kadercilik anlayışı yani kutsal kitap öğretişine uygun bir şey değildir, öğretiş değildir. İnsanlar kendi özgür iradeleriyle karar vermektedir, hareket etmektedir. Ama özgür iradelerin sınırı da vardır. Yani her şeyi yapabilecek güçleri şey yoktur. Fakat Tanrı başka şekilde etkili olmaktadır. Yani neticede Tanrı her şeyin üzerinde etkindir. Benim özgür irademi hani zorla robot gibi değiştirmiyor ama benim özgür irademi etkileyebilir, sınırlayabilir. Ve onun o başka yollardan da çalışıyor, başka şekilde kendi tasarısını gerçekleştirebilir. Dolayısıyla hani o bütün şeyleri Tanrı'ya mal etmek, hani bütün yarın işte ne olduysa Tanrı'nın isteğidir diye Tanrı'ya mal etmek, yani kadercilik anlayışı doğru bir anlayış değildir. Yani bizim de özgür irademiz var. Dolayısıyla hani fatalizm anlayışı kutsal kitaba uygun bir düşünce değildir.
1: Anladım. Çok teşekkür ediyorum. O zaman bu konuda birazcık daha fazla dinlenmiş olduk. Verdiğin ayetlerle de ve özellikle sevgili dinleyicilerimiz, bu konularda gerçekten doğru, sağlıklı bir şekilde araştırma yapmak ve hani böyle Türkiye'de özellikle bu çok var. Hani böyle sağdan soldan duyarak böyle bir inanç biçimi oluşturuyoruz bazen kendi inandığımız inançta. O konuda da çok dikkatli olmamız gerektiği konusunda bizi uyardın Murat. Sen mesela, aslında birazcık kişisel bir soru olacak ama bu konuyu bu bölümü kapatmadan önce, böyle gençlik yıllarında, çocukluk yıllarında felsefe, işte biliyorsun liseli yıllarda bizlerin hep böyle felsefede hep böyle merak ettiğimiz değişik sorular vardı. Genelde felsefe hocalarımız bizi öyle yönlendiriyorlardı. Bir de garip sorular sorarlardı işte kafamızı karıştırırlardı. Bilmiyorum şimdiki liseli felsefe hocaları böyle mi, ama bence hep öyledir. O çağlarda kendini hatırlıyor musun, böyle felsefe hocalarının, yani mesela kadercilik

0: onunla işle ilgili olsun ya da bu konuya bağlı olarak hiç kafana takıldığı şeyler oldu mu böyle? Yani evet, böyle şeyler söylediğinde ben çok araştırma istekliydim. Bunu bana belirttiğinde hemen kitaplara bakardım. Böyle gençlik yıllarını, liseli yıllarını, felsefe okuduğun yılları hatırlıyor musun?
1: Lisede yani felsefe dersi almadım herhalde. Yani aldım hatırlamıyorum. Aslında ben felsefeye çok ilgi duyan birisi
0: Ama
1: değildim.
0: biraz felsefe yaptık. O konulara girdik hafif de
1: Evet.
0: olsa.
1: Ama daha çok beni felsefe şey açısından ilgilendiriyor. Yani şimdi bu tür sorular pratik bir şey varsa, somut bir sonucu varsa, ilgisi varsa beni ilgilendiriyor. Hani sadece teorik olarak bazı şeyler üzerinde düşünmek benim çok ilgimi çekmiyor ama pratik yaşama ilgilendirmesi lazım. Mesela bu bizim konuştuğumuz şeyler hani hayatımızı ilgilendiren bir şey. Mesela kadercilik anlayışı yani her şeyi kadere bağlarsak o zaman kendi sorumluluklarımızı başkasına, Tanrı'ya atmış oluruz. Kendi yaptıklarımızın yani sonuçlarını Tanrı'ya atmış oluruz. Kendimiz hiçbir şeyden sorumlu olmayız. O zaman sorumlu olmadığımız için de onun da pratik sonuçları olur. Ne derler? Kendi hatalarımızı görmeyiz. Kendi hatalarımızı düzeltmeyiz. Yanlışlar yaparız. Doğru kararlar vermek için gerekli şeyleri yapmayız. Bu kadercilik anlayışı dolayısıyla pratik olarak insanların hayatına olumsuz etkileyen bir şey. Yani somut olarak gerçekten olumsuz etkileyen şeyler olduğu için hani bu tür düşünceler düşünmek, bu tür düşünceler üzerinde doğru anlamak ve doğru cevaplar olmak bizim hayatımız için, insanlık için önemlidir.
0: Evet. Yani doğru analiz etmek lazım, doğru araştırma
1: Kesinlikle.
0: yapmak lazım, doğru kişilerle konuşup sonuca ulaşmak sağlıklıdır diyorsun. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Tanrı Öğretisi programımızın Tanrı'nın Doğası bölümünün dördüncü programı burada sona eriyor. Yeni bir programda tekrar buluşmak üzere diyoruz. Murat Bağır'a çok teşekkür ediyoruz programımıza renk kattığın için. Çok sağ ol Murat Bağır.
1: Ben teşekkür ederim. Esenlikler dilerim.
0: Sevgili Radyo Milata dinleyicileri, yeni programda yeniden görüşmek üzere diyoruz. Kendinize iyi bakın, esenlikte kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Anadolu toprakları binlerce medeniyete ev sahipliği yapmış, birçok inanç ve kültürü kucaklamıştır. Biz bu programda Hristiyanlığın Anadolu topraklarında nasıl var olduğunu ve nasıl günümüze dek ulaştığını konuşuyor olacağız. Programımıza başlamadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Yorgunum. Uzak bir yerden geliyorum.
0: Evet, hoş geldiniz. Bugün Anadolu'da kilise babalarıyla ilgili konuşacağız. 2. yüzyıl ve 4. yüzyıl arasında kilise babaları devrini görüyoruz. İlk olarak aslında kilise babası ne demek diye sormak istiyorum Behnam Bey.
1: Çok önemli bir konu. Kilise babaları, kilise tarihinde gerçekten önemli rol oynadılar. Az önce söylediğiniz gibi 2. ile 4. yüzyıl dilimi içinde kilise babaları, yani önder. Kilise babası biraz garip ama öyle diyorlar. Fakat önder demektir. Kilise önderleri, kilise ilahiçileri. Elçilerden sonra, İsa Mesih'in elçilerinden sonra kilise tarihinde önemli rol oynadılar. Kutsal kitabı yorumladılar. Sapkınlıklara karşı, yani inanca gelen sapkınlıklara karşı mücadele ettiler. Kitaplara yazdılar ve çok önemli hizmetlerde bulundular.
0: Evet, peki herkes kilise babası olabilir mi? Yani kilise babası diyebilmek için ne yapmış olması lazım?
1: Yani olabilir herkes. Bu bir Rab'in lütfudur. Eğer Rab o lütfederse bir kişiye, sıradan bir imanlıya, eğer Rab lütfederse, o kişi kendini yetiştirirse ve kilise içinde önemli noktalarda hizmet ederse ve Rab ona bilgelik vererek yeni yeni kitaplar, yeni yeni teolojiler,

0: üretirse kilise hı-hı. babasıdır. Yani önderdir. Aslında önder demektir.
1: Anladım. Tabii ki tarihe baktığımızda birçok kilise babası var ki imamlar için öldürülmüş Ignatius, Polikarp, Antakyalı, Teofilos, Sardisli, Meliton, İrenius gibi. Kısaca bahsedebilir misiniz? Nasıl öldüler? Kimlerdi bunlar?
0: Yine Rab İsa dedi ki, çok net söyledi, eğer biri benim ardımca gelirse haçını taşıyacak. Hı hı. Haç her zaman ölüme hazır olmaktır. Rab'in çocuğu, yani bir Hristiyan, her zaman sağa sola gitmeye hazır. Her zaman üç şeye hazır olmalıdır. Bir Hristiyan, hı hı. müjdeyi anlatan bir Hristiyan. Her an ölüme hazır olmalı. Yani şehit olmaya hazır olmalı. Her an başka bir yere taşımaya hazır olmalı. Rab çağıracaksa benim müjdemi ilet oraya. Gitmeye hazır olmalıdır. Hı hı. Bu nedenle şehitlik önemli bir noktadır Hristiyan hayatında. Ve ilk 4. yüzyıla kadar çok şehit verdi. Ama tarih bunu gösteriyor. Tarih boyunca en çok şehit veren kilise tarihidir. Bugün bile, hı hı. 20. yüzyılda bile çok şehitler verdiler. Ve bunlar seve seve kanlarının dökülmesine. Ve Kabrianus diyor ki, ne diyor biliyor musun? Diyor ki şehitlerin dökülen kanı, hı hı. kilise için tohum oldu. Kilisenin büyümesi için, kilisenin bereketlenmesi için. Örneğin kaç yıl önce, o 12 yıl önce, belki daha fazla, Malatya'da üç kardeşimiz şehit edildi değil mi?
1: Evet.
0: Ve şehit edildiği an, duyduğum an, Rab dedim, bu olay kilisenin büyümesi için, canlanması için olsun. Çok insanın kiliseden ayrılması için değil diye dua ettim. Ama hamdolsun o kardeşlerimizin şehit edilmesi kiliseyi birleştirdi, kiliseyi güçlendirdi.
1: Hı hı, evet. Peki bu kilise babaları nasıl öldüler? Biraz bilgi verebilir misiniz öğrenmek isteyenler için?
0: Yani ilk 3. 4. yüzyıla kadar anlatamayacak kadar zorluklarla, yani Romalı devriydi. Romalılar, Nerolar döneminde bazıları, örneğin mesela atıyorum ki Ignatius diye bir işi var. Hı hı. Değil mi? Ignatius Antakya'daydı ve Patrik'ti. Çok güzel, çok inanlı bir önderdi. Onu yakaladılar. Zincirlerle Antakya'dan yürüterek Roma'ya götürdüler. Bir şenlik vardı ve onu aslanlara atacaklar diye. Ama bu Allah'ın adamı ölümü bile bile gideceğini bildiği için yolda 7 mektup yazdı kiliselere. 7 mektup, yani İncil'de olmayan 7 mektup yazdı ve teşvik etti insanları. Ve Roma'ya verdiler, arenaya koydular, aslanları attılar. Aslanlar onu parçaladı ama o bütün arenedeki insanları böyle elini uzatarak kutsadı, bereketledi ve öldü.
1: Evet.
0: Yani başka bir işi var, örneğin Polikarp. Bu dediğimiz Ignatius, kendisi Antakyalıydı ve çok mektuplar yazdı. Ama Polikarp çok önemlidir. İzmirli Polikarp, Yuhanna'dan sonra, yani İncil yazarı, Yuhanna'nın öğrencisiydi. Yuhanna'dan sonra İzmir episkoposu oldu. 86 yaşındaydı. Onu yakaladılar. Götürdüler. Dediler ki İsa Mesih'i yatsı. O dönemde Roma kralları kendilerine Tanrı unvanı veriyorlardı. Yani Kyrios. Kyrios Grekçe'de Rab demektir. Biz İsa Mesih'e Kyrios diyoruz. Ama bu insanlar, Rab'i seven bu insanlar, krallara Kyrios demedikleri için yakaladılar. Ve bu adamı ceza vereceklerdi. Oranın işte komutanı ona yaklaştı. Dedi ki, Polikarp dedi, sadece de ki İmparator Kyrios'tur, seni bırakacağız. Dedi ki, 86 yaşındayım ve bugüne kadar Rab bana hiçbir zarar vermedi, bereketten sonra benim uğruma ölen Rab'i nasıl inkar edeyim? Ve onu bir oduna koydular, yaktılar, biliyor musunuz?
1: Çok acı gerçekten.
0: Ya ama onun o yakılması yine kiliseye bereket oldu. Yani kilisedeki insana yılmadılar. Ve bu haç taşımadır. Her bir Hristiyan buna hazır olmalı.
1: Evet. Tabii ki birçok kişi var böyle. Hepsini tabii burada sayamıyoruz ama okumak isteyen olursa aslında araştırabilirler. Birçok isim var bu şekilde ölen kilise babaları arasında.
0: Yani kitaplar çok yazıldı. İnternete gitsin Hristiyan şehitleri. İsteyip araştırabilir. Tabii bizim zamanımız yok ki burada hepsini anlatabilirim.
1: Evet.
0: Binlerce binlerce. Ama önemli bazı kişilerden söz edebiliriz yani.
1: Evet. Kapadokyalı babalar olarak geçen önderler de var aslında Hristiyanlık tarihi içerisinde ve manastır hayatını özümsemişler. Kim bu önderler ve manastır hayatı nasıl bir yaşam biçimi? Bu da çok merak edilen aslında toplumda.
0: Kapadokya biliyorsunuz Türkiye'dedir ve önce zulümlerden kaçan birçok Hristiyan oraya sığındı. Yer altı şehirler yaptılar. Kapadokyalı kilise babaları yani kilise önderler kilise tarihinde çok önemli konumdalar. Kutsal kitabı güzel yorumladılar. Ve sapkınlara karşı İsa Mesih'in tadrılığını ve kutsal ruhu savundular. Şimdi bunlar üç önemli kilise babası vardı. İlginç ki bunlardan ikisi kardeştirler biliyor musun? Çok kardeş. Hatta örneğin Büyük Basilios var ya, Büyük Basilios ve onun kardeşi Gregorios. Babaları Diokletin 3. yüzyılda Diokletin'in zulmünden kaçtı, dağ ormanlarda saklandı kaç yıl. Diokletin 303'te terk ettikten sonra yani tahtı ve onun ölümünden sonra ortaya çıktılar. Çok güzel okul okudular, çok güzel okudular. Aslında onların kız kardeşi Makrina vardır. Söz etmiyorlar hani bir bayan olduğu için. Ama bu iki büyük önderi yetiştiren ablaları Makrina'ydı. Ve bunlardan biri Büyük Basilios İsa'dan sonra 324'te Kayseri'de çok iyi eğitim gördü. Ondan sonra ikinci Nissalı şeydir. O da Nevşehir tarafında bir yerdir. Gregorios. O da 331'de doğdu. Bu büyük, az önce söyledi, Büyük Basilius'un kardeşiydi. Ve Nazi anslı Gregorius, yani Aksaray'da orada bekarlar köyü vardı. Bunlar üçü de çok önemliydi. Ve Hristiyan dünyasında manastır hayatını da onlar ingettirdiler. Yani onların düşüncesine göre biz dünyadan ayrılalım, günahtan ayrılalım, uzaklaşalım ve tamamen hayatımızı Tanrı'ya adayalım, okuyalım, düşünelim, yeni şeyler üretelim, vaazlar üretelim ve kiliseye yararlı olalım. Ve gerçekten faydalı oldular. Hatta bu insanların döneminde Nusaybinli Süryani Efrem vardı. Onunla da danıştılar. Ve bu adamlar, bu kilise önderleri Nusaybinli Süryani Mor Efrem. O da yazardı, çizerdi. Dediler ki kutsal ruhun gitarı unvanı verdi. Çünkü binlerce şiir yazdı. Hatta dediler ki bu babalar eğer kutsal kitap kaybolursa onu Mor Efrem'in yazdığı şiirlerde bulabiliriz. Bu nedenle ona kutsal ruhun gitarı diye unvanını verdiler.
1: Yani aslında Tanrı'ya tam olarak odaklanmak için böyle bir manastır hayatını tercih ediyorlar. Orada bir eğitim var mıydı? Ne yapılıyordu?
0: Manastırlar o dönemde ve orta çağda manastırlar üniversiteydi. Şu anda dünyada en büyük üniversite Oxford Üniversitesi, Cambridge Üniversitesi, ondan sonra Harvard Üniversitesi hepsi manastırdı biliyor musunuz? Hepsinin yeri manastırdı, orijinal manastırdı. Ve manastırdaki insanlar boş değil, bütün gün çalışıyorlardı, bütün gün yorum yapıyorlardı, teoloji üretiyorlardı. Boş şeylerle uğraşmıyordu. Hep Tanrı'nın sözüyle uğraşıyordu. Kutsal kitabı ellerinden bırakmıyorlardı. Okuyorlardı, kutsal dua ediyorlardı, yorumluyorlardı. Ve çok katkı oldular. Yani boş boş gidip de sadece yemek yemek için yatmak değildi bunların hayatı.
1: Evet, tamamen Tanrı'ya odaklı bir yaşam. Aynı zamanda tabii ki çok güzel şeyler de çıktı.
0: Ve orta çağda birçok bilim adamı hepsi manastırda yetişmiş insanlardı.
1: Evet, aynı zamanda güzel bir eğitim alıyorlardı.
0: Çok güzel, evet.
1: Genel olarak baktığımızda aslında zulüm gören kilise babalarını görüyoruz. Manastır hayatını seçen kilise babalarını görüyoruz. Çok derin bir konu ve birçok da aslında kilise babası var konuşacağımız. Ama şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.
2: Radyo Maranata.
3: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Şu soruyla devam etmek istiyorum ben Behnam Bey. Doğu'da hangi kilise babaları vardı? Kilise tarihi içerisinde nelerle mücadele ettiler, neler yaptılar? Birçok isim var. Siz onlardan biraz bahsederseniz.
1: Doğu'da zaten 3. 4. yüzyıla kadar hemen hemen bütün kilise önderleri Doğu'dandı. O Doğu'dandı. Ama en önemlilerden birini söyleyeyim. Şimdi altın ağızlı Yuhanna diye birisi vardı. Christos Homos'tur. Yani altın ağızlıdır. Niye altın ağızlı demiş? Çünkü bu adam gerçekten imanlıydı. Ve elinde kutsal kitabı alarak İstanbul sokaklarını caddeye dolaşıp İncil'i insanlara anlatıyordu. Çok güzel konuşuyordu. Bu nedenle altın ağızlı adını koydular. İstanbulluydu ve İstanbul'u dolaştı. İncil'i anlattı. Zaten ilk bu iman edenler insan Mesih'in yani kutsal ruhla dolunca o İncil'in müjdesini anlatmak istediler. Çünkü güzel bir haberdir. Müjde nedir? Güzel bir haber. Müjden varsa hemen anlatırsın. İncil de müjdedir, iyi haberdir. İncil şunu yap, bunu yapma şeriat kitabı değildir. İncil, Rab İsa diyor ki ben onlarda yaşam olsun, bol yaşam olsun diye geldim. Ve altın ağızlı Yuhanna gibi kilise önderleri bu yaşamı İnsanlara anlatmak için uğraştılar. İncil müjdedir. İncil insanların kurtuluşu için müjdedir. Günah ne kadar günahlı olsun ol, Rab tövbe edersen sen aziz konumuna gelirsin. İsa Mesih'in dünyaya gelişiyle bir lütuf çağı başladı.
0: Evet.
1: Mesih'in döneminde karanlıklar vardı. Ama Mesih'in dünyaya gelişi karanlık gitti, lütuf çağı başladı. Lütuf Tanrı'nın insanlara merhamet ettiği bir çağ geldi. Ve Mesih'in doğumuyla kadın erkek bir oldu. Uluslar bir oldu. Yunanlılar, Yahudiler bir oldu. Çünkü hepsi Mesih'te bir oldular Tanrı'nın ruhu. İşte güzelliği budur.
0: Evet. Kesinlikle. Birkaç isim daha var aslında. Şeyi de merak ediyorum. Süryani, Mor Efrem, Nusaybinli, Mor Yakup. Bu Mor aslında nedir anlamı?
1: Şimdi Mor Süryanilerin kendi azizlerine verdiği bir unvadır. Mor aslında efendi demektir. Ya da aziz demektir. Süryanice'de, Mesiha'de Mor diyorlar. Mor Yeşu. Mor Yeşu'mşu diyorlar. Ama bunu veriyorlar. Aslında bana göre Mor söylenmemeliydi. Aziz diyeceklerdi ya da önder diyeceklerdi. Şimdi biliyorsunuz Hristiyanlık daha önce programlarımızda anlatmıştık. Urfa'dan doğuya doğru gitti ve Süryani toplumu iman etti. İşte 3. yüzyılda Mor Efrem Nusaybinliydi. Babası bir toplumun putperest önderiydi. Ama bu adam 19 yaşındayken Mesih'le tanıştı, iman etti. Ve iman ettikten sonra bu hiç şey olmadı, böyle papaz, rahip olmadı bu adam. Ama tamamen kilise içinde bir edebiyatçıydı. Ve binlerce şiir yazmış. Ve bu şiirlerin çoğu kutsal kitaptan, İncil'den alınmış şiirlerdir. Ve onun kitapları yani Süryanice yazıldı, sonra İngilizce çevirdiler. Daha sonra Kültür Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanı bu Mor Efrem'in şiirlerini Türkçeleştirdi. İsteyen bulabilir Süryani Mor Efrem kitabı diye. Ve gerçekten kiliseye ışık olmuş bir adamdır. Bu nedenle ona kutsal ruhun gitarı diye söylendi. Çünkü özel bir makamla onun şiirleri söyleniyor. Hala söyleniyor. Şimdi yine de Nusaybinli Yakup diye, Mor Yakup diyorum. Bu da çok iyi şiirler yazmış. Farklı Mor Efrem'den farklı şiirler yazmış. Ve onun şiirleri hala kilisede dualarda okunuyor. İlahiler olarak söyleniliyor. Ve bu kişi de kendini yetiştirmiş ve kutsal kitap yorumu yapan ve insanlara vaaz eden güzel bir insandı Yakup. Bir de bir tane daha Yakup var. Burada onlu Yakup dediğimiz bir kişi vardır. Bu adam Suruçludur. O dönemde o bölge hepsi Hristiyanlarla doluydu. Ve bu adam ona Burdonlu Yakup diyorlar. Batırlar ona onu diyorlar. Çünkü yırtık pırtık elbise giyiyordu. dolaşıyordu ve Bizans Kilisesi o dönemde Süryani Ortodoks Kilisesine baskı yapıyordu. Ama bu adam Yakup diyelim, burada onu Yakup ya da Mor Yakup, kiliseyi toparladı. Ta İstanbul'a kadar geldi. Şehirleri dolaştı, köleri dolaştı ve oradaki halk için papazlar, önderler atadı. Hı hı. Kilisenin yeniden kendine gelmesini, toparlanmasını sağladı. Evet, önemli bir kişidir bu kişi de.
0: Evet. Evet. Aslında baktığımızda hepsinin büyük çabaları var. Şehirlerle belki oradaki insanları toplayarak çok önemli hizmetleri olmuş zamanında. Baktığımız zaman birçok Hristiyan kilise babası da zulüm görmüş ve acı şekillerde ölmüşler. İmanlarını inkar etmedikleri için, İsa Mesih'e bağlılıklarından vazgeçmedikleri için öldürülmüşler. Canlarını kurtarmak için o an inkar edemezler miydi? Ya da canlarından vazgeçecek kadar İsa Mesih'e bağlı olmaların nedeni neydi aslında Behnam Bey?
1: Mesih'e olan sevgileri ve Mesih'ten aldığı o bereket asla inkar edemezdi. Hatta Süleyman Diokletin zamanında büyük büyük zulümler vardı. Çok kişi şehit edildi. Hatta yeni bunları kurtarmak için yeni bir kağıt getirdiler, imzaladılar. Dediler ki bakınız bu kağıdı imzalayınız. Biz gizli olsun dediler. Halka da söylemeyin. Sadece deyiniz ki biz Mesih'i değil, biz imparatoru destekliyoruz, beğeniyoruz diye bir kağıt yazın. Gizli olarak sizi bırakacağız. Onu da asla kabul etmedi, reddettiler. Mesih'in sevgisinden Paul diyor ki kim bizi ayıracak? Evet. Ölüm mü? Aslında o ayetleri okumak lazımdır değil mi? Biraz sonra okuyacağım o ayetleri. Romalılar 8. bölümde, hı hı. 8. bölümde o ayetleri okumamız lazımdır değil mi? Ve bu imanlılar o şekilde davrandılar. İmanlarını inkar etmediler. Her ölen bir kardeş için gidiyorlardı diyor Rab, şükürsün. Çünkü Hristiyanlıkta ölüm yoktur kardeşim. Hristiyanlıkta ölüm yeni bir başlangıçtır. Gökte Tanrı ile birlikte ebediyen olmaktır. Ve bu nedenle canlarını sona kadar sevmediler. Ve o ayetleri okuyacağım şimdi sevgili dinleyicilerimiz için. Romalılar 8. bölümden ve 31. ayetten sonra okuyacağım. Göreceksiniz ki Paulus o dönemde bile bunu anlatıyor. Diyor ki öyleyse buna ne diyelim? Tanrı bizden yanaysa bize kim karşı olabilir? Öz oğlunu bile esirgemeyip onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı onunla birlikte her şeyi bağışlamayacak mı? Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Roma İmparatorluğu, o Neronlar, krallar hep suçladılar. Ama diyor kim suçlayabilir diyor. Diyor ki öz oğlunu yani İsa Mesih'i bile esirgemeyip onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı onunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı? Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onları aklayan Tanrı'dır. Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa. Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Ve bakınız soru şudur diyor. Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı? Elem mi? Zulüm mü? Açlık mı? Çıplaklık mı? Tehlike mi? Kılıç mı? Yazmış olduğu gibi senin uğruna bütün gün öldürülüyoruz. Kasaplık koyun sayılıyoruz. Ama bizi sevenin yani Tanrı ve İsa Mesih bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinden galiplerden üstünüz. Eminim ki ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki, ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka hiçbir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan sevgisinden ayırmaya yetecektir. Haleluya. Ve bu insanlar canlarını seve seve verdiler Mesih'in sevgisi uğruna. Budur bizi ayakta tutan. Bugün de dünyanın birçok yerlerinde, Afrika'da, Orta Doğu'da her gün işitiyoruz insanlar öldürüyor. İşitiyoruz ki Mısır'da kilisede dua ederken insanlar gidip onları öldürüyorlar. Yine yılmıyorlar bunlar. Çünkü Mesih'in sevgisi galiptir.
0: Evet. Tabii ki insan gerçeği bilirse ve o sevgiyi tatmışsa hiçbir şey onu ayıramaz.
1: Sorun odur. Bütün mesele imanla. Hı-hı. Sadece akılla Mesih'i tanımak değildir. İmanla. Kutsal ruhun yerimizde, o içimizde oldu mu yenileniyor insan. Artık Mesih'in mayasıyla mayalanıyor. Maya nedir? Maya hamuru mayalar. Mesih'in mayası Mesih'in öğretileridir. İncil'deki öğretilerdir. İncil'deki ahlaktır. İncil'deki sevgidir. O yüreğimizde oldu mu bizi tamamen farklı kılar. Artık bakışımız değişiyor, görüşümüz değişiyor, düşüncemiz değişiyor. Ve sadece ve sadece insanları sövmeye başlarız. Hiç kimse düşmanımız olmaz o zaman.
0: Evet. Şunu da merak ediyorum aslında. Tanrı neden kendisine iman eden insanların bu şekilde öldürülmesine izin de veriyor? Yani onların ölümü Hristiyanlığın Anadolu topraklarına yayılmasına da nasıl bir etkisi oldu aslında?
1: Aslında çok net söyleyeyim sana. Kilisenin büyümesi sıkıntılar sayesinde oldu. Hı hı. Bakınız, rahatlık dönemi olunca Hristiyan kiliseler uyuşuk oluyor. Hı hı. Ama zulümler daima kilisenin imanda büyümesini, imanda gelişmesini sebep olur. Örneğin Rusya'da 70 yıl boyunca ya çağımızda Hristiyanlık yasaklandı. Birçok papaz, birçok pastör akıl hastanesine atıldı. Kitap-ı Mukaddesler yasaklandı. Ama imanlıların, gizli imanların diz üzerine dua etmesiyle o sistem yıkıldı. Hı hı. Rab getirdi, insanlar sistem yıkıldı. Herkesin korktuğu o kubinizm sistem, Tanrı'ya karşı sistem yıkıldı. Ama kilise şimdi çok büyüdü orada. Ve anlatılıyor ya, anlatıyor, ben de okudum. Komünizm yıkıldıktan sonra milyonlarca İncil, insanlar istediler İncil. Ve şimdi kilise toparlandı, kilise kendi geldi. Budur. Zulümler bizi yıldıramaz. Zulümler Hristiyanları yıldıramaz. Bilakis güçlendirir onları.
0: Evet. Tanrı peki neden izin veriyor?
1: Tanrı'nın iradesini bilmiyoruz. Biz dua ederken diyoruz ki ya Rab, gökte olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun, değil mi? Eğer benim ölmeme, şehit olmama Rab izin veriyorsa demek ki bir nedeni vardır. Başka insanlar gelecektir. Daha önce de söyledim, şehitlerin dökülen kanı kilise için tohum oldu. Kilisenin büyümesine sebep oldu. İmanların güçlenmesine, iman, yani Hristiyanların bir olmasına sebep oldu.
0: Evet, aynı zamanda zaten ölüm bir son değil Hristiyanlar için, değil mi?
1: Çünkü... Asla Paulus diyor ki Paulus İncil'de buna uyku diyor. Biliyorsun, buna uyku diyor. Yani biz uyuyoruz, yeni bir yaşama kavuşuyoruz ve Tanrı'nın huzurunda olacağız ebeder ebedince. Orada Tanrı bizimle ilgilenecek, Tanrı gözlerimizi, gözyaşlarımızı silecek, Tanrı bize baba olacak ve biz ona oğullar olacağız. Bu hep, ama orada biz melekler gibi olacağız. Orada orada ne evlilikler olacak ne de evlendirilmeler olacak. Tamamen melekler gibi olacağız.
0: Evet.
1: Ve orada işaret ihtiyacımız yok, Tanrı bizi aydınlatacak.
0: Evet, nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi bilince ölüm de aslında çok korkutucu bir şey olmuyor bizler için.
1: Asla. Çünkü gözlerimizi kapadığımızda gökte Rab'in huzurunda. Biz Hristiyan cenazesinde diyoruz ki intikal etti. Yani birisinin cenazesine giderken atıyorum bir kardeşimiz, deriz ki kardeşimiz intikal etti. Ne demek ki bir yerden bir yere gitti, değil mi? Evet, sadece üzülüyoruz, ayrılık vardır ama o daha güzel yere gidiyor. Tanrı'nın huzurun evine gidiyor. Yani buna cennet diyoruz ya da Tanrı'nın egemenliği diyoruz. Orada olacağız. Bu intikaldır.
0: Evet. Çok güzel bir sohbetti gerçekten. Kilise babalarını konuştuk ama zamanımızın da sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Behnam Bey, size de çok teşekkür etmek istiyorum. Bizi sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Vahiy 22:16 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette ben İsa kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyu benim. Parlak sabah yıldızı benim diyor. Bu ayetler üzerinde konuşacağız sevgili pastörümle. Bu bağlamda ben ilk sorumu sormak istiyorum pastörüm size. İncil'de İsa Mesih'i Davut oğlu olarak tanımlayan birçok ayet var. Nasıl İsa Mesih Davut oğlu olabilir? Ayrıca Davut'un soyu olması neden önemli?
1: Evet, bunu açıklamadan önce kutsal kitapta vaat ve antlaşma kavramları üzerinde biraz düşünmemiz lazım. Hı hı. Çünkü Mesih için Davut oğlu denmesi bu iki kavramla çok yakından ilgilidir. Ve Tanrı'nın tasarısını gerçekleştireceği, yani vaatlerini yerine getireceğini bir antlaşma ile pekiştiriyor. Yani vaat var ve bir antlaşma var.
0: Evet.
1: O zaman vaat kesinleşecek olan bir şeydir. Antlaşma ise bunun pekiştirilmesidir. Ve vaat Tanrı'nın gerçekleştireceği olaylardır aynı zamanda. Yani sadece bir fikir ya da olabilir gibi
0: bir durum
1: seçenek yok. Evet, hı-hı, öyle bir seçenek yok. Antlaşma ise vaatlerin temeli ve mühürlenmesidir diyebiliriz. Söylediğim gibi pekiştirilmesi, temellendirilmesi ve mühürlenmesidir diyebiliriz. Antlaşma koşulları Tanrı tarafından belirlenir. Bu da çok, hı hı, önemli. Yapılan kutsal kitapta yapılan bütün antlaşmanın koşulları Tanrı tarafından belirlenmiştir. Yani şöyle kısaca baktığımızda örneğin Nuh'la yapılan antlaşma var. İbrahim peygamberle yapılan antlaşma var. Sina Dağı'nda Musa ve Tanrı'nın halkıyla yapılan antlaşma var. Davut ile yapılan antlaşma var. Ve bir de Mesih ile olan yeni antlaşma var. Yani bunlar çok önemli, belirgin antlaşmalardır. İsa Mesih'in Davut oğlu olduğunu anlamak için Kral Davut'a verilen vaatlere ve onunla yapılan antlaşmanın koşullarına bakmalıyız. Tanrı'nın Davut ile yaptığı antlaşmaya bozulmaz antlaşma diyor. Bu İbranice tuz antlaşması olarak geçiyor orijinal metinde.
0: Hı hı.
1: Yani tuz özellikle o dönemde yiyeceklerin korunması için kullanılan bir maddeydi.
0: Hı hı.
1: Ve bugün de hala öyledir. Ona dayanarak bir tuz antlaşması, bozulmaz bir antlaşma anlamına geliyor. İsa Mesih'in de tuz ve ışık olun dediğinde yapmak,
0: evet,
1: istediği bir gönderme buradan geliyor olabilir. Ve bu bozulmayacak antlaşma Kral Davut'a vaat olarak veriliyor. Krallığı sonsuz krallık olacaktır. Ve yine o günlere baktığımızda Davut peygamberin günlerinde yaşayan Natan peygamber gelip şunu söylüyor. Şimdi, yani Tanrı aracılığıyla söylüyor. Tanrı Natan peygamberi gönderiyor. Şimdi kulum Davut'a şöyle diyeceksin. Her şeye egemen Rab diyor ki, halkım İsrail'e önder olasın diye seni otlaklardan ve koyun gütmekten aldım. Her nereye gittiysen seninleyim. Önünden bütün düşmanlarını yok ettim. Adını dünyadaki bütün adamların adı gibi büyük kılacağım. Adını dünyadaki büyük adamların adı gibi büyük kılacağım. Halkım İsrail için bir yurt sağlayıp onları oraya getireceğim. Bundan böyle kendi yurtlarında otursunlar. Bir daha rahatsız edilmesinler. Kötü kişiler de halkım İsrail'e hakimler atadığım günden bu yana yaptıklarım gibi bir daha onlara baskı yapmasınlar. Bütün düşmanlarının sana boyun eğmesini sağlayacağım. Rabbin senin için bir soy yetiştirecek, bilesin. Yani Rab burada Davut peygamberle, peygamber Natan aracılığıyla konuşuyor. Yani onun soyunun sonsuzluğu ve neler yapacağını anlatıyor. Evet. Ve devam eden ayetlerde de sen ölüp atalarına kavuşunca senden sonra oğullarından birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. Benim için tapınak kuracak olan odur. Yani Süleyman peygamberden söz ediyor. Evet. Ben de onun tahtını sonsuza dek sürdüreceğim. Bildiğimiz gibi Süleyman peygamber öldü. Davut da
0: öldü. Evet, burada sonsuzluk ifadeleri kullanıyor mu?
1: Evet, sonsuza dek sürdürmesi işte Mesih ile olan bağlarını oluşturuyor eski antlaşmada. Ben ona bağ olacağım, o da bana oğul olacak. Senden önceki kraldan esirgediğim sevgiyi hiçbir zaman esirgemeyeceğim. Onu sonsuza dek tapınağımın ve krallığımın üzerine atayacağım. Tahtı sonsuza dek sürecektir. Evet, yani burada bir sonsuz krallık kavramı var. Evet. Ve şimdi buradan İsa Mesih'i göğe yükseldikten sonra Pentekost günü oldu. Ve Pentekost gününde Petrus şöyle bir tanıklık yapıyor. Diyor ki, kardeşler size açıkça söyleyebilirim ki büyük atamız Davut öldü, gömüldü. Mezarı da bugüne dek yanı başımızda duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan birinin tahtına oturacağına dair Tanrı'nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Geleceği görerek Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin şunları söyledi. O ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi. Tanrı İsa'yı ölümden diritti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Davut kendisi göklere çıkmadığı halde Rab Rabbime dedi ki ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Böylelikle İsrail halkı şunu bilsin ki yine buradaki İsrail halkı dediği zaman günümüzdeki siyasi İsrail'i anlamıyoruz. Ve İbrahim peygamberin soyundan gelen Tanrı'nın halkı anlamında kullanıyor. Hı hı. Ve evet böylelikle bütün İsrail halkı şunu bilsin ki Tanrı sizin çarmıha gerdiğiniz İsa'yı hem Rab hem Mesih yapmıştır. Ve hemen sonrasında ilginç bir şey oluyor. Bu sözleri duyanlar yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere kardeşler ne yapmalıyız diye sordular. Petrus onlara şu karşılığı verdi. Tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağanını alacaksınız. Bu vaat sizler, çocuklarınız ve uzaktakilerin hepsi için Tanrımız Rabbin çağıracağı herkes için geçerlidir. Yani Elçi Petrus'un vaazından anlıyoruz ki kurtuluş, sonsuz krallık Mesih İsa'da gerçekleşti. Biraz uzun oldu ama özellikle yani tarihe gittiğimizde işte eski antlaşma dönemine baktığımızda şunu görüyoruz. Hani zaman içerisinde gerçekleşen olaylar var ama bunlar yine zaman içerisinde ve tarihte birleşiyorlar. Davut peygamber İsa Mesih'ten yaklaşık 1000 yıl önce yaşadı. Ve evet, İsa Mesih'in dönemine geliyoruz ve bunları birleştirmek kolay olmuyor bazen.
0: Evet, tabii ki şunu da görüyoruz ki aslında bu vaat dediğinde aslında ona iman eden herkesi kapsayan sadece işte İbrahim'in fiziksel olarak soyundan değil aslında iman ederek bu soya dahil olduğumuzu da görüyoruz aslında. Tabii ki yani hem soyu hem de Davut'un kökü olmaktan bahsediyor. Davut'un kökü olmak ne demek burada bu ayetlerde?
1: Hani bu iki cümleyi ayrı ayrı ele aldığımız zaman Davut'un kökü dediğinde Davut'un geçmişine doğru gidiyoruz. Soyu dediğinde de ileriye doğru gidiyoruz. Matta İncil'inde de Davut'un soyu diye başlıyor.
0: Evet.
1: Yani nedir? Orada aslında hem kökünü hem soyunu hepsini bir anlatıyor. Yani İsa Mesih'in geleceğiyle ilgili olarak. Ve bu konuyla ilgili olarak da şunu yazıyor. Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık. Onun görkemini gözlerimizle gördük. Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşılan sesle sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum diyen Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Kutsal dağda onunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen bu sesi biz de işittik. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Gün ağırıp sabah yıldızı yüreklerinize doğuncaya dek karanlık yerden ışık saçan çıraya benzeyen bu sözlere kulak verirseniz iyi edersiniz. Öncelikle şunu bilin ki kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir. Çünkü hiçbir peygamberlik sözü insan isteğinden kaynaklanmadı. Kutsal ruh tarafından yönetilen insanlar Tanrı'nın sözlerini ilettiler.
0: Evet, zaten kutsal kitabı okuduğumuzda aslında Tevrat, Zebur ve İncil'den bahsediyoruz. Bir kurtarıcının geleceğinden bahsediyor Davut'un soyundan. Bir bekleyiş var ve aslında dediğiniz gibi Matta'da bir soy kaydı veriliyor ve oraya bir atıfta bulunuyor. Tabii ki eski ahitle yeni ahitin aslında nasıl birbiriyle bir bütün olduğunu, eski ahitte var olan bir şeyin İncil'de nasıl tamamlandığını da görmüş oluyoruz böylece.
1: Evet ve hatta şunu da ekleyebilirim. Yine Yeşaya peygamber İsa Mesih'ten 700 yıl kadar önce yaşamıştı. İşay'ın kökü ortaya çıkacak, uluslara egemen olmak üzere yükselecek, uluslar ona umut bağlayacak diye söylediğinde, yani bir kök tanımı var. Evet. Ve gelecekte olan nedir? Ulusların kurtuluşu. Mesih'te gerçekleşecek kurtuluşu var.
0: Evet. Peki İsa Mesih Davut'un kökü ve soyu benim derken aslında bunu neden vurgulamak istedi? Neden bunu söyledi? Burada bize anlatmak istediği şey nedir?
1: Hani hep beklenen bir kurtarıcı umudu var. Yani Adem'le Havva'dan beri ve Mesih'in geleceğine dair Tanrı'nın halkında büyük bir umut vardı. Ama Mesih'in gelişi öyle tarih sahnesine bir anda çıkan bir olay gibi değildi. Yani bekleniyordu. Tanrı'nın tasarısı içine vardı. Ama ne zaman olacağı belli değildi. Ve İsa Mesih bunu söylerken aslında sizin beklediğiniz kişi benim. Kurtarıcı benim. Yani kutsal yazıları okuyorsunuz ama anlayamıyorsunuz demek istiyor. Ve ben beklenildiğiniz Mesih'im. Yani bunu anlatmaya çalışıyor. Ve az önce söylediğim ayetlerin, Yeşaya'daki ayetlerin devamında da yine İşay'ın kökünden yeni filiz çıkacak diyor. Ve bu çıkan filiz Rabbin ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. O yani yoksulları adaletle yargılayacak. Yani ezilenler için dürüstçe karar verecek. Yani Tanrı'nın egemenliğini kuracak. Bunu anlatmaya çalışıyor orada.
0: Evet. Tabii ki ayetin devamına da, bugünkü konumuzun ayetin devamına da baktığımızda İsa Mesih parlak sabah yıldızı olarak kendini tanımlıyor. Benzer bir ifade İncil 2. Petrus'ta da geçiyor. Oradaki ayette de geçiyor. Görüyoruz. İsa Mesih'in kimliğini anlamak açısından aslında bu ayetlerde ve tanımlarda vurgulanmak istenen nedir?
1: Evet, burada şimdi yıldızla dendiği zaman buna da farklı anlamlar yükleniyor. Ama sabah yıldızı biliyorsunuz artık karanlığın dağılmaya başladığı bir zamanda görülüyor.
0: Evet.
1: Ve bu bağlamda onlar Mesih'in gelecek olan kişi olduğunu, umutla beklenen kişi olduğunu vurgulamaya çalışıyorlar. Ve Petrus'ta geçen ayetlere baktığımız zaman hani orada şunu söylüyor. Rabbimiz İsa Mesih'in kudretini ve gelişini size bildirirken uydurma masallara başvurmadık. Onun görkemini gözlerimizle gördük. Mesih yüce ve görkemli olandan kendisine ulaşan sesle sevgili oğlum budur. Ondan hoşnutum diyen sesle Baba Tanrı'dan onur ve yücelik aldı. Kutsal dağda onunla birlikte bulunduğumuz için gökten gelen bu sesi biz de işittik. Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. İşte buradaki o sabah yıldızı nedir? Peygamberlerin sözleri daha büyük bir kesinlik kazandı anlamına geliyor. Ve bu yine Tevrat'taki peygamberlikleri anlamak için onlar bir peygamberlik verdiklerinde ileriye bakıyorlardı. Ama bunun zamanlamasını çok ayırt etmediler. Yani birkaç cümle konuştular ve bu birkaç cümle içerisinde Mesih ile ilgili birçok şey söylediler ve Petrus da burada peygamberleri Mesih'in gelişine ve gelecek olanın o olduğuna dair tanıklık etmek için kullanıyor.
0: Evet. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar beraberiz. Bugün Vahiy 22-16 ayetler üzerinde konuşuyoruz. Bu ayetlerde ben İsa kiliselerle ilgili bu tanıklığı sizlere iletsin diye meleğimi gönderdim. Davut'un kökü ve soyu benim, parlak sabah yıldızı benim diyor. Ve biz bu ayetler üzerinde konuşuyoruz. Aynı zamanda birinci bölümde Davut'un oğlu ve Davut'un kökü olmak ne demek, ondan da bahsettik. İsa Mesih'in parlak sabah yıldızı olması ne demek diye konuştuk. Tabii ki önder olması, kurtuluşumuza önderlik etmesinden bahsettik. Bu bağlamda aslında bu parlak sabah yıldızı konusundan devam edecek olursak, İsa Mesih'in aslında ikinci gelişine atıfta bulunuyor mu diye de sormak istiyorum.
1: Aslında eski antlaşmaya baktığımızda, yani Tevrat bölümlerine baktığımızda birinci geliş ve ikinci geliş diye ayırt etmiyor. Yani Mesih gelecek. Tek bir olay var. Ve yine son zamanlar öğretisinde eskatoloji diyoruz. Mesih'in doğumundan başlayıp tekrar gelişine kadar geçecek süre tek bir olay olarak kabul ediliyor. Ve bu peygamberlik sözlerine baktığımız zaman da, yani eski antlaşmadaki peygamberlik sözlerine de baktığımızda, aslında Mesih gelecek ama bunun işte aşamaları nasıl olacağı çok fazla tanımlanmamış. Hatta sayılar bölümünde putperest peygamber Balam var. Tanrı'nın altına lanet okuması için tutuluyor. Ama onun verdiği bir bildirde şunu diyor: onu görüyorum ama şimdilik değil, ona bakıyorum ama yakından değil. Yakup soyundan bir yıldız çıkacak, İsrail'den bir önder yükselecek, Moavulların alınlarını, Şetoğulların başlarını ezecek. Burada halkları söylese de, yani aslında nihai olarak biz baktığımızda bu Yakup soyundan çıkan, yani İbrahim peygamberin torunu Yakup'un soyundan çıkan yıldız Mesih'tir. Ve bu Mesih'in gelişini bir olay olarak görüyorlar. Yaşaya peygamberde de öyle. Mesih'le ilgili bildirileri var ama onun tekrar gelişi diye bir olay yok. Ama biz nasıl anladık bunu? İsa Mesih geldi, beden aldı, günahlarımızı üstlenmek için öldü, göğe yükseldi ve oradan tekrar gelecek. İşte bunu da gelişen vahiy kavramıyla açıklıyoruz. Yani kutsal kitapta bir olay başlıyor ve böyle hep Mesih'in tekrar gelişine doğru gidiyor.
0: Evet. Ama ilginçtir ki şeytanı tanımlarken de benzer ifadeler var. Seher yıldızı gibi ya da aslan gibi. Neden İsa Mesih ve şeytanı tanımlarken bu benzer tanımlar var kutsal kitap içerisinde?
1: Aslında bağlam farklı. Yani biz bunlara baktığımızda, okuduğumuzda aynı bağlamda göremiyoruz. Yani bir roman da okusak, başka bir edebi metin de okusak bir bağlama bakarız. Yani orada geçen aynı sözcük başka bir yerde aynı anlama gelmeyebilir. Kutsal kitapta da böyle. Ama işte yıldız, parlaklık, o dönemde şeytanın sahip olduğu o yüceliği göstermek için kullanılmış oluyor diye düşünüyorum. Ama aynı zamanda şeytan düşmüş bir melektir. Yani onu da öyle anlıyoruz kutsal kitaptan. Ama gerçek anlamıyla bu İsa Mesih'te gerçek anlamını kazanıyor. Ama öyle bir paralellik kurmamak lazım. Yani çoğu zaman bizi yanıltıyor. Bir de şu, belki burada şundan söz etmekte bir fayda var. Yorum bilim diye bir şey var. Yani bir yorum bilim dediğimiz zaman biz kutsal kitaba baktığımızda bunun anlamını çözmek istiyorsak, bir sözcükten çıkarsak ya da bir kavramdan çıkarsak, örneğin sabah yıldızı, onun yakın bağlamı ilk okuduğumuz paragraftaki anlamı oluyor. Cümleye bağlı, hatta ondan daha yakın bağlamı cümleye bağlı. Cümle paragrafa bağlı, paragraf o bölüme bağlı, o bölüm o kitapçık içindeki yerine bağlı ve en sonunda İncil'e bakıyoruz, mektuplara bakıyoruz ve bütün kutsal kitaba bakıyoruz. Yani yorumlamak böyle öyle oluyor ve biz bağlamı o zaman doğru bulabiliriz. Ama böyle yapmıyorsak, yani bir yere bakıyorsak, yanılabiliriz ve kutsal kitapla ilgili tartışmaların önemli bir bölümü de bu yorum bilimdeki temel ilkelerin uygulanmamasından kaynaklanıyor.
0: Evet, anladım. Pastörüm, şunu da sormak gerekiyor tabii ki. İnsanlar ve bu dünya aslında günah nedeniyle karanlık içerisinde. Fakat İsa Mesih, yani parlak bir yıldız olarak bu karanlıkta fark edilebilir olduğunu ve ona iman eden herkesin de karanlıktan kurtulup ışıkta yaşayabileceğini bize gösteriyor. Bu anlamda İsa Mesih bir insandan, bir peygamberden daha fazlasının olduğunu anlıyoruz zaten. Bu nedenle bugün bu ışığa gelmek isteyen biri ne yapmalı? Çünkü biz program boyunca konuştuk, daha önceki programlarda da konuştuk İsa Mesih'in kimliğini anlamak açısından. Evet, o karanlığımızı aydınlatan ışık aslında. Gerçekten İsa Mesih'i tanımak isteyen, bu ışığa gelmek isteyen bir kişi ne yapmalı yaşamında?
1: Yani İsa Mesih'in ölümü ve dirilişiyle sağlanan kurtuluşu alçak gönüllülükle kabul etmelidir. Biz şunu çok sık görüyoruz. İşte böyle bir şey olabilir mi? Ya da Tanrı neden böyle bir kurtuluş tasarısı hazırlıyor? Yani Tanrı Tanrıysa, yani bizim onu aslında sorgularken dikkat etmemiz gerekiyor. Yani onun tasarısıdır ve biz insan olduğumuz için aynı zamanda kısıtlı bir anlayışımız olduğu için tam konuları değerlendiremiyoruz. Çünkü insanın değerlendirmesi algı alanına giren konularla sınırlıdır. Yani nereye bakabiliyorsak, neyi görebiliyorsak bütün bu gördüğümüz evrende bunlara göre düşünebiliriz, sonuçlar çıkartabiliriz ki çoğu da yanlış da oluyor. Yani bir süre sonra değişiyor, bir de bakıyoruz daha farklı olmuş. Yani bundan 2000 yıl önce işte bir tıp doktorunun yaptığı ameliyatı bugün yapsalar cezaevine koyarlar. Yani o zaman çok değişiyor. O yüzden biz Tanrı'yı anlayamıyoruz. O ruhtur. Ve o zaman Tanrı'ya baktığımızda yani onun sağladığı kurtuluşu alçak gönüllükle kabul etmek gerekiyor. Ne anlattığını iyi düşünmemiz gerekiyor. Şöyle yazıyor yani kutsal kitapta. Kardeşler, size açıkça söyleyebilirim ki büyük atamız öldü, gömüldü, mezarı da bugüne dek yanı başımızda duruyor. Davut bir peygamberdi ve soyundan birinin tahta oturacağına dair Tanrı'nın kendisine ant içerek söz verdiğini biliyordu. Davut geleceği görerek Mesih'in ölümünden dirilişine ilişkin şunları söyledi. O ölüler diyarına terk edilmedi, bedeni çürümedi. Tanrı İsa'yı ölümden diritti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Davut kendisi göklere çıkmadığı halde şöyle diyor, Rab Rabbime dedi ki ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur. Evet, hani orada yine Davut peygamberle bir bağ oluşturuluyor, güçlü bir bağ oluşturuluyor.
0: Evet, aslında İsa Mesih geldiğinde tabii ki yani bir kurtarıcı, bir kral bekliyorlardı. Davut'un kendisi de bir kraldı zaten. Yani İsa Mesih'in de bir kral olması gerekmiyor muydu?
1: Evet, bir kraldı. Zaten kendisi de öyle söyledi. Ama sonsuz kraldı ve krallığı sonsuzdu. Yine kutsal kitabı yorumlarken ya da anlamaya çalışırken birkaç cümleyle nasıl özetleyebilirim diye sorabiliriz kendimize. Kutsal kitap neyi anlatıyor diye sorsak ne cevap verilebilir? Yani farklı farklı cevaplar olabilir. Ama şu cümleyle ifade edilebilir diye düşünüyorum. Kutsal kitap kral olan Tanrı'yı ve onların işlerini anlatır. Yani her şeyin üzerinde egemen olan Tanrı, kral olan Tanrı'dır. Ve Tanrı'nın böyle bir ünvanı kullanması dünyasal kralların üzerinde olduğunu ifade ediyor. Dünyasal krallar var. İnsanlar bu dünyasal krallara bakıyorlar ve bu dünyasal kralları nasıl onların efendisi ise ben de bütün evrenin, yaratılışın kralıyım, efendisiyim diye bizim anlayacağımız şekilde bir dil kullanıyor.
0: Evet.
1: Ve biz
0: şeyi soracaktım size. O dönemdeki insanların o beklediği kral beklentisi nasıldı peki? Şimdi, biraz ondan da bahsedelim. Çünkü İsa Mesih geldiğinde ki aslında onların beklentileri yaptıklarını biraz etkileyen bir durum oldu sanki.
1: Evet, doğru. İşte yine bu eski antlaşmada yani Tevrat peygamberliklerine baktığımız zaman Mesih gelecek ve İbrahim'e verdiği vaatlere bağlı olarak nedir? Bunların hepsi gerçekleşecek diye düşünüyorlardı. Ve o dönemde özellikle Yahudi milliyetçileri toprak vaadine odaklanıyorlardı. Ve Davut'un zamanında da en çok toprakları genişlediği için Mesih'in de bu toprakları pekiştireceğini, egemenliğini kuracağını düşünüyorlardı.
0: Dünyasal yani, bir krallık
1: Doğru.
0: İstiyorlardı.
1: Siyasi bir krallık bekliyorlardı. Ama Mesih tam tersi oldu. Onların beklediği gibi olmadı. Benim krallığım bu dünyadan değildir diyor. Hatta çarmıha gerilmeden önce Vali Pilatus'un önüne çıktığında onunla konuşuyorlar. İşte Yahudiler onu öldürmek istiyorlar. Ve Vali Pilatus İsa ile konuşuyor. Yani bir şey göremiyor. Ama onun kral olduğunu duyması Vali Pilatus'u tedirgin ediyor. Çünkü o dönemde de tek kral var Roma kralı. Yani evet. Onun dışında başka kral olmaması lazım diye düşünüyor. Gelip ince bir soru soruyor. Diyor ki yani İsa'yı çağırıyor aslında. Sen Yahudilerin kralı mısın diye soruyor. Çünkü neden Yahudilerin kralı mısın diye soruyor. Başka bir kral olsa Roma kralının üzerinde başka bir kral olamaz. Yani bu evet. Mümkün değil. Ve İsa da şöyle karşılık veriyor. Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun yoksa başkaları mı sana söyletti? Pilatus ben Yahudi miyim dedi diyor. Ve devam ediyor işte seni bana kendi ulusun ve başkâhinlerin teslim etti diyor. Ne yaptın? İsa şu cevabı veriyor. Benim krallığım bu dünyadan değildir diye karşılık verdi. Krallığım bu dünyadan olsaydı yandaşlarım Yahudi yetkililere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir. Yani bu sözler bu sorunuzu özetliyor, iyi anlatıyor diye ifade ediyorum. Yahudiler aşırı milliyetçiydiler ve dünyasal bir krallık peşindeydiler. Ama İsa'nın krallığıysa evrensel bir krallıktı, ruhsal bir krallıktı. Ve bu ruhsal krallıkta onun öncelikli zaferi ölümün yenilmesidir ve bunu da başardı.
0: Evet. Zamanımızın da sonuna geliyoruz ama şöyle sormak istiyorum aslında. Vahiy 22, 16. ayetleri okuduk. Bu ayetlere baktığımızda İsa Mesih'in kimliğiyle ilgili, tanrısal yönüyle ilgili olarak ne anlamamız gerekiyor bizim tam olarak? Nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerekiyor? Nasıl adımlar atmamız gerekiyor? Bu kimliği kavradığımızda, bu bilgiyi, bu gerçeği anladığımızda atmamız gereken adımlar nedir? Ve aslında tam olarak buradan bizim anlamamız gereken şey nedir?
1: Yani İsa Mesih yeryüzüne geliş amacı insanları günahın ölüm gücünden kurtarmaktır.
0: Evet.
1: Yani yoksa başka bir kendisinin buna ihtiyacı yoktu. Kelam olarak sonsuzlukta vardı. O yeryüzüne geldiği zaman ne oldu? Bozulan o ilişkiyi tekrar yeniden kurmak istedi. Bütün insanları Tanrı ile barıştırmak istedi. Aynen. Onlara sonsuz yaşamı vermek istedi. Ve bunu yapmak için de çarmıhta günahlarımızı üstlenmek için öldü ve üçüncü gün dirildi. Şimdi göğe yükseldi ve tekrar gelecek. Yani onu bekliyoruz. Ve Paulus da müjdeyle ilgili olarak bu konuda yine başka bir zaman konuşurken şunu söylüyor başka bir tanıklığında savunmasında. Ben de size

0: Ve bugün yaşadığı için de biz imanla ona bakabiliriz, ona güvenebiliriz hayatımızın her alanda.
1: Evet, dediğiniz gibi Tanrı'nın vaatleri var ve vaatleri mutlaka yerine gelir. Bu konuda Tanrı'ya güvenebiliriz ve İsa Mesih'in kurtarışına da güvenebiliriz diyoruz. Süremizin sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimiz, teşekkür ediyorum sizlere. İsmail Bey, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimiz, soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizi sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

En kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
4: Radyo Maranata Podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.